olup mağarada, Alin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili. Ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir. Ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine.

0: zirvesi. Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalinde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle "Aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi" dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor, seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattaboğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi

Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

giden, esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas, vakit gece, esirlerin elleri bağlı, Abbas'ın elleri sıkıca bağlı, bir inilti yayılıyor geceye, uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sa

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun.

0: Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

senelerce eğittiğini, Müslümanca yetiştirdiğini, abdestin farzlarını, namazın şartlarını, orucun, iftarın şeklini anlattığı eğitiminden sonra ümmeti Muhammed profili çizer misin diye bir soruya cevap veremeyen gençleri yetiştirdiklerini iddia etmemelidir kimse. Hanım kızlarımız Allah onlardan razı olsun tesettürleriyle cihad ediyorlar. Tesettürlü davası olan bir hanım kıza bu tesettürün ümmetinin onuru değil mi dediğimizde evet diyecektir. Ümmet başörtü takmaktan ibaret mi? Temel profilini çizebilir misin bu ümmetin diye sorulduğunda cevap veremiyor olması ümmeti Muhammed'in gençleri açısından bir eksikliktir. Kardeşlerim, abdestin farzlarını say sorusuna abdest alarak da cevap versek yeterli. 1, 2, 3, 4 diye saysak da yeterli. Ümmeti Muhammed'in profili kimdir? Farklılığı nedir? Niye İsrailoğulları değil? Niye Musevi değil? Niye Nasara değil de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti? Ne getirecek bu ümmet? İçi nasıl dolacak bu ümmetin diye sorulduğunda pratiğini gösteremeyip sayayım bari en azından. Bu ümmet budur, buydu, bu olacak bir gün inşallah diye ufuklarda gözümüzde meşaleler gibi parlayan ümmetin gençlerini bize göstermek, anlatmak zorunda eğitimcilerimiz. Bugün ve yarın ümmeti Muhammed'in gençlerine eğitim verenler, çocuklarına Müslümanlık şuuru verdiğini düşünenler, bu konuda kitaplar yazanlar, bu konuda ümmeti Muhammed'in insanlarına hizmet ettiğini düşünenler bir ümmeti Muhammed profili, ümmet karakteri, ümmet özellikleri, bu ümmetin insanlığa kazandırdığı şeyler diye bir liste bilmelidirler. Aksi takdirde sadece Selahaddin Eyyubi çok büyük bir kahramandı demekle yetinip kalırız. 21 yaşında Fatih neler yaptı demek avuntudur. 21 yaşında adam yetiştiren ümmeti tanımak lazım. Biri tutulmuş bir balığı öyle elinde sallayıp duruyorsun. Fatih, Fatih. Fatih yetiştiren sisteme bak sen. 21 yaşında çocuklara sur devirten ümmet şuuru önemli. Birinde orijinale sahip olmak var, öbüründe de bir örnek üzerinden asırlarca teselli bulmak var. O arada İstanbul yeniden Fatihlere muhtaç olmuş, senin haberin bile yok olur. Ümmeti Muhammed'in artık kimliğini tanıyor olmamız lazım. Hedefimiz elbette ve elbette namaz kılan gençtir. Elbette Ramazan günü oruç tutan gençtir. Hiç tereddüdümüz yok. Haykırır ve ilan ederiz ki tesettürlü kız mücadelesi yapıyoruz. Ümmeti Muhammed'in kadınının tesettürünü büyük cihat görüyoruz. Bedir gibi görüyoruz. Elbette böyle. Ama bunları müzelerde değil, bunları tarih kitaplarında değil, evlerine saklanmış olarak değil, sadece camide böyle olanlar olarak değil, her yerde kainatı bu kıvama getiren şuura biz ümmet diyoruz. Bu şuuru sahiplenmek istiyoruz. Kardeşlerim, bazı özellikler sayacağız. Bu ümmeti Muhammed'in karakteridir bunlar diyeceğiz. Bu özellikler üzerinden ümmet şuuru kazanıp yeni nesillerin bu şuurla yetişmesi sadece filanca kitabı okumuş olmaktan değil, sadece filanca ibadeti yapmaktan değil, en azından dava olarak ümmet davasının ne demek olduğunu anlayacağız. Neden kardeşlerim, neden? Ashab-ı Suffa'da bir hafta kalan bir insan Resulullah'ı temsilen bir eyalete gönderiliyordu. Bu nedir ya? Bir hafta Ashab-ı Suffa'da kalıyor. İmtihana tabi tutuluyor. Akra'uhum

Li kitabillah, Kur'an'ı en iyi öğrenen hangisi tespit ediliyor? 9 yaşında çocuk vali olarak tayin ediliyor. Destan bu, destan. Senelerce medreselerde kalıp gittiği yörede ümmeti Muhammed'i temsil etmek bir kenara, sadece ümmetin, Müslümanların sadakasını toplamaktan başka bir meziyet yapmayanlar Ashab-ı Suffa'da bir hafta kalıp Resulullah'ın temsilcisi olarak Arap Yarımadası'nı donatanlarla aynı cenneti paylaşırken hiç sıkılmayacaklar mı? Bu temenni bile sıkıcıdır kardeşler. Bir haftası yeten bir eğitim senelerce niye yetmiyor şimdi? Çünkü sadece namaz öğretiliyor. Hayra ümmetin uhricet linnas mantığıyla çalışmıyoruz. Namazı öğrettik mi yetiyor? Namaz ümmetiyiz diye şuur vermiyoruz. Namaz için eğitim alıyoruz, namazı müdafaa eğitimi almıyoruz. Onun için patron kıldırmıyor diye namaz kılmamakta sakınca görmüyor. Onun için cuma namazına göndermem diyen patron da aç kalma pahasına da olsa isyan edip ben çıkarım buradan diyemiyor. Çünkü şuur ancak vakti gelince ve imkanlar varsa namaz kılma şuurudur. Namaz ümmeti olmak başka bir düzey kardeşlerim. Tesettür ümmeti olmak başka bir şey. Allah cehenneme koymasın diye tesettüre bürünmek başka bir şey. Biri ümmeti Muhammed'in adına örtünmektir. Başını açması teklif edildiğinde genç bir kıza fakültede veya herhangi bir yerde, bir Müslüman olarak başımı açarsam cehenneme girerim demesi bir düzey. Bu kurtarır cehennemden gerçekten. Bu tesettür ümmeti Muhammed'e aittir. Ben başımı açarsam 1,5 milyar ümmetimi mahcup ederim diye başını açmayan bir kızınki bambaşkadır. Bütün ibadetlerde, namazdan tesettüre varıncaya kadar, ümmeti Muhammed'in toprağını müdafaa etmeye varıncaya kadar her şeyde şuur bu olmalıdır. Ümmet şuuru. Böyle bir şuuru ırkçılık ezemez Allah'ın izniyle. Fakirlik perişan edemez. Siyonizmi vesairesi ezemez. Çünkü bu şuurun yanında Allah'ın rahmeti var. Yedullahi ma'al cema'a var. Allah'ın eli, rahmet eli, Allah'ın teyidi o zaman cemaatin üzerindedir. Bu ümmet şuurudur Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, ümmeti Muhammed'i tanıyalım. Açalım dosyasını. Ümmeti Muhammed'i tanıyalım. Kimdir bu ümmet? Ashab-ı Suffa'da bir haftada ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 3 sene Medine'de kalan Ebu Hureyre ümmetin hafızası olarak tarihe nasıl geçti? Kadınlar bile nasıl alime, mücahide olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü ak ettiler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kulübüne, kliğine adam toplamadı. Cemaatine adam toplamadı. Ümmetine topladı. Ümmetliğine topladı. Kulluğa, Allah'a teslim olmaya çağırdı insanları. Bunu da kabul edenler ümmetten bir fert oldular. Biri hepsi kadar, hepsi biri kadar oldu ümmeti Muhammed'de. Şimdi kardeşlerim, bazı esaslar üzerinden ümmetimizi ilk gününden bugüne kadar çözelim. Neydi bu ümmet? Kur'an'ımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bizi hangi sistem üzerinde yetiştirmek istiyor? Eğitimimiz ne olmalı? Vakıflar program yaparken nasıl program yapmalılar? Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli insan yetiştirme programı vakıflar, dernekler hangi mantık üzerinden yapmalıdırlar? Bu derste onu konuşuyoruz. Örnekler üzerinden ve ilkeler üzerinden. Birinci ilkemiz, ümmeti Muhammed ilkesi. Ümmeti Muhammed programı, Ashab-ı Suffa şuuru. Bir haftada Resulullah adına ümmetin imamı olacak insan yetiştirme karakteri. Hani bir de var ya, 17 yaşında Resulullah'tan sancağı alan delikanlı, köle çocuğu olduğu halde Resulullah'ın elinden Ömer'in yanında hizmetçi kalacağı, er olarak çalışacağı bir ordunun komutanı olmak hangi okul mezunu olmayı gerektiriyormuş, onu konuşuyoruz. Bir, ümmeti Muhammed'in imanı
kapsamlı imandır. Kapsamlı imandır. Bütün peygamberlere, bütün kitaplara iman eder. Kendi peygamberi Musa'ya değil, kendi peygamberi İsa'ya değil, İdris aleyhisselama değil, Nuh aleyhisselama değil, Allah adına yeryüzüne gelmiş 120 küsür bin peygamber dosyasını beynine koymuş bir mümin, bütün insanlık kapasitesinde mümin demektir. Bunun için defalarca bu derslerde vurguluyorum ve yer yerde tepki görüyorum. Biz Orta Doğu'nun bir kasabasına gelmiş İsrail oğullarından bir ümmet değiliz diyorum. Çünkü İsrail oğullarından birisi Musa'ya iman ettin mi? Yuşa aleyhisselama iman ettin mi diye sorgulanacak. Bana ise Muhammed aleyhisselam kadar Yuşa aleyhisselama da iman ettin mi diye sorulacak. Kardeşlerim, sahih bir hadis-i şerifi çok iyi biliyorsunuz. Onu burada ele alalım. Bakara suresinin son iki ayeti için Efendimiz ne buyuruyor? Her gece yatmadan onu okuyana lekefeteh yeter. Yeter. O gece yeter. Öldün kurtuldun o gece. Hangisi bu? Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Peygamber kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Küllün âmene billâhi ve melâiketi ve kütübî ve rusulî. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. La nufarriku beyne ahadin mir rusuli. Peygamberler arasında hiçbir ayrım göstermiyoruz ya Rabbi. Şu yüreğe bak be. Yastığa başını koymadan 124 bin peygamberle beyatlaşarak yastığa giriyor ümmeti Muhammed'den herhangi bir kimse. Orta Doğu'nun bir kasabasında Yuşa aleyhisselama iman et, cennete gir denmiş bir insanla aynı olabilir mi bu ümmet? Elbette bu ümmet 124 bin etnik yapı ve ayrı din denebilecek bir nitelik barındıran kafa sahibi olduğu için delireni de fazla olacak, kavga edeni de fazla olacak, sıkıntısı olanı da fazla olacak elbette. Elbette bu ümmet on binlerce peygamberle beraber iman eden bir ümmettir. Her gece âmener Resulü'yü sonuna kadar okuyana lekefetâhu niye diyor Peygamber aleyhisselam. Her gece bu azametli büyük propagandayı paylaşan bir ümmetiz biz elhamdülillah. Elhamdülillah. 124 bin kere yazıklar olsun bu kadar büyük ve kapasiteli bir ümmeti kendi 20 kişilik cemaatiyle sınırlandırıp o cemaatin dergisini alınca cennete girmeyi vaat edene yazıklar olsun. 124 bin peygamber sayısınca yazıklar olsun be. Bu ümmet bu kadar küçük düşündürülür mü? Peygamberi her gece la nüferriku beyne hadim mir rusulü de yetsin sana bu iman diyor. O ise onun şusuna bağlandın mı, busunu rüyanda gördün mü, şusunu da tefekkür ettin mi, cennettesin diye. Bu büyük ümmeti, kainat çaplı bir ümmeti, Adem aleyhisselamdan beri gelen bütün peygamberlerin davasını sahiplenme ve her gece bu davadayım ya Rabbi diye Allah'la beyatleşmek demek. Âmener Resûlü bimâ unzileyhi min Rabbi vel müminûn diye. Tabii bunu da camide okuttun mu imama zaten senin tekrarında gerekmiyor. Ne dediğini de anlamıyorsun. Tütsü, şey tütsüsü, deprem olmama duası oku gitsin nasıl olsa. Hayır. Bu ümmetin imanı bu imandır elhamdülillah. Böyle iman ediyoruz biz. Elbette derdimiz çok olacak bizim. İnsanlığı kuşatıyorum kardeşim. 7 milyarı kuşatıyorum. Belki 37 milyarı da Adem aleyhisselamdan beri toprağın altında. Tamamını Allah sahipleneceksin diyor ya. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Ümmet budur. Buna biz ümmet diyoruz. Yazıklar olsun. Onlarca yüzlerce kere yazıklar olsun.
peygamberlerin davalarını sadece mezar ziyareti diye şurada gidip yağmur duasına, burada mezar duasına git.

Ondan sonra güzel de zemzem sulu bir aşure çorbası yap. Tamam be, peygamberlerin varisi oldun zaten. Yuh olsun böyle bir anlayışa. Yuh olsun. La nuferriku beyne ahadin min rusulihten. Sadece çorba yemeyi anlayana yuhlar olsun. Bir yuh da yetmez. Bu ümmet bu kadar küçültülür mü ya? Her gece Allah ile ahitleşmektir bu. Adem aleyhisselamdan Peygamber aleyhisselam efendimize kadar ve dolayısıyla o da Hatemul Enbiya olduğu için onun başında bulunduğu on binlerce peygamberin davasına iman etmek, iman. Kardeşlerim, ben burada çıldırasıya bir şey söylüyorum. Çıldırtacak şey de söylüyorum. Ben Resulullah'a iman ettim diyen birisi. Ama zekat, oruç, öyle şeyle alakam yok, cihat yok. İman da ettik. Kurtuluyor muydu? Muhammed'e iman ettim demek ne anlama geliyordu? Peşindeyim. Cihada gelmeyene sen ne biçim iman ettin deniyordu, değil mi? Peki iman demek ki peşinden gitmek demek. Ben la nuferriku beyne ahadin min rusuli, hiçbir peygamberi ayrıt etmeyeceğime, bütün peygamberler benim gözümde aynı olduğuna iman ediyorum. Allah böyle bir imanı da her gece bana tekrar ettiriyor. Yatsı namazı kılıyorsam camide, kılmıyorsam evde yatarken tekrar ettiriyor. Bu ne anlama geliyor? Ben Nuh Aleyhisselam'ın cihadı varsa onu da yapmaya sözüm olsun Rabbim diye iman ediyorum her gece demektir. Vay be, çok peygamber vermiş, saydık gittik hepsini demek değil herhalde bu, değil mi? Adem Aleyhisselam'dan beri Allah'a gelin kim dediyse biz onun peşindeyiz. Ümmeti Muhammediz çünkü. Ama o peygamberlerin davalarının peşindeyiz, mezarlarının peşinde değiliz. Mezarına gidip oyalanmak eğer bizim asıl davasını ihmal etmemize neden olacaksa mezarına da gitmem, davasına giderim. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ. Her gece Allah ile ahitleşmek bu. Duyduk ya Rabbi. Neyi duyduk? لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا حَدٍ مِنْ رُسُلِ. Bu büyük potansiyel imanı duyduk. وَاَطَعْنَا. Ve itaatimiz olsun ya Rabbi. Söz. Gufranek. Yine de sen bizi mağfiret et. Belki beceremeyiz ya Rabbi. Kuluz çünkü. وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ. Sonunda sana geleceğiz. Bu imanla gideceğiz. Bu ümmetten cennete girmek isteyen herkes Şit Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve hepsinin başında da Muhammed Aleyhisselam'ın davasına topluca iman ederek cennete girer. Semi'na ve ata'na budur. Duyduk ve itaat ettik ya Rabbi. Kapsamlı bir imanımız var bizim. Bu kapsam kimilerinin kafasında küçük olabilir. Kapasitesi, onun hacmi, bu imanı anlamaya yetmeyebilir. Bari Kur'an'a itiraz etme, semi'na ve ata'na de kalsın. Kapasitesi büyük olan ümmet namına düşüneni bari hor görme. Herkesin kapasitesi olmayabilir. Senin ayakkabı numaran küçük olabilir. Kafatasında cılız olabilir senin. Büyük düşünenleri, Adem Aleyhisselam'dan beri Allah diyen herkesi kardeşi bilenleri bırak bari onlar bu feza gibi büyük bir ortamda hiç olmasın hür bir şekilde Allah'ın davasına sahip çıksınlar. Ümmeti Muhammed karakterinden söz ediyoruz. Meal okuyarak değil. Ümmeti Muhammed'in içerisinde iki tane insan bulup dergini ona sattırarak değil. Haftalık toplantı yaparak değil. Bu kapasiteyle âmenel rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbi vel mu'minûn küllün âmene billah ve melâiketi ve kütübî ve rusûlî lâ nüferriku beynâ ehadim min rusûlî. Hiçbir peygamberin farkı yok gözümüzde. Nuh'un davası davam kardeşim. İbrahim'in davası davam. Nemrut babamın katili benim. Düşmanım. Firavun benim düşmanım. Neden? Musa'nın düşmanıydı aleyhisselam. Musa benim peygamberim. Benden Musa'yı kimse ayıramaz. Beni kimse Lut aleyhisselamdan koparamaz. Ben Lut aleyhisselama iman ettim. Beğendim filan değil. İman ettim, iman.
tarihte var olmuş bir şahsiyet olarak görmüyorum. Cennete girmem için Allah'ın önüme şart olarak koyduğu birisi görüyorum. Lut aleyhisselamı. Zekeriya aleyhisselam, Meryem'i bakan şanslı bir peygamber. Ne alakası? Ne biçim cümle bu be? Ne biçim cümle bu? Zekeriya aleyhisselam, cennete girerken Allah'ım bana inanıyor muydun Zekeriya diye soracağı isim. İman, la nüferruku beyne hadim bir rusulü. Bütün peygamberlere ve bütün kitaplara iman etmedikçe cennete girmeyeceğim ben. Ümmeti Muhammed, bir numaralı karakteri, kapsamlı ve kuşatıcı imanı olan bir ümmettir. Bu iman da oyun değildir, tefekkür değildir, beğenmek filan değildir. İman, iman. Benim Musa aleyhisselama imanımla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanım arasında bir fark yok. Cennete girme şartım, önüme konan cennet şifresinin kod numaralarından biri de İsa'dır, Yahya'dır, Harun aleyhisselam'dır. Bu mantıkla düşünüyoruz. İki, kardeşlerim, ümmeti Muhammed profili çizeceğiz. Nesil yetiştirmek ve ümmete hizmet etmek, İslam'a hizmet etmek iddialarının içini dolduracağız. Bu ümmet emri bil maruf ve nehy anil münker ümmetidir. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet? Letemurunne bil maruf ve letenhevunne anil münker gerçeğinin içini dolduruyor. Muhakkak emri bil maruf yapacaksınız, nehyan münker yapacaksınız. Ne demek? İyiliğin öncüsü bir ümmet, kötülüğün engelleyicisi bir ümmetiz biz. Binaenaleyh, eli ayağı tutan, dili tutan, hareket edebilen, konuşabilen, eylem yapabilen, para verebilen, destek verebilen, lojistik imkan sağlayabilen herhangi bir mümin, yeryüzünde iyiliklerin yayılması için uğraşmak zorundadır mümin olarak yaşayabilmek için. Kötülüklere engel olmak herkesin görevidir. Sadece kolluk güçlerinin, emniyet güçlerinin görevi değildir. Belki ümmeti Muhammed'in toplum olarak yaşadığı yerde bu tür silahlı güçler en son göreve müdahale edecek kimselerdir. Kötülüklerin karşısında ümmet olarak dururuz biz, askeri ve polis gücü olarak değil. Ümmet farkı budur. Rabbimiz kitabında bu karakterimizi çok açık bir şekilde farklı ayetlerde beyan ediyor. Biz ümmeti Muhammed olarak bu kapasitemizi, yani emri bil maruf ve nehyi anil münker kimliğimizi çok ayrı bir başlıkta bir iki ders olarak işleyeceğiz inşallah. Bunun aksamasının Kabe'de tavafın aksamasından daha vahim sonuçlar getirdiğini farklı derslerde görüşeceğiz inşallah. Bilerek söylüyorum. Kabe'de tavafın aksadığını düşünürüz. Elhamdülillah 1400 senedir bir iki istisna selmel büyük bir olay dışında Kabe'mizde farz namaz kâmet getirilince hayy alessalâh, hayy alessalâh, kadı kâmetessalâh, kadı kâmetessalâh, Allahu Ekber dedi mi müezzin, İmam Allahu Ekber diye iftidâ tekbiri alınca tavaf durur. O 4 rekatlık öğle namazı kılınana kadar durur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demeden imam tavaf başlar bir daha. İkinci selamına fırsat kalmaz, insanlar tavafa başlarlar. Elhamdülillah Mekke fethedildiği günden beri 24 saatin içinde bu namaz seansları hariç 24 dakika tavaf durmamıştır. Elhamdülillah. Bu ne büyük muhteşem şey. Tıpkı dünyanın, güneşin birbirleri etrafında dönme hikayesinin aksamadığı gibi. Bu kadar. Belki büyük bir sel olduğunda böyle birkaç kere sel faciası var. Birkaç savaş esnasında, bir de bir inşaat esnasında belki. Yani toplamı 10 gün değildir bunların. Toplamı bütün 1400 küsür sene zarfında. Elhamdülillah. Fakat bir cümle söylüyorum. Ümmeti Muhammed'in emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yapması, yani iyiliklere öncülük,
kötülüklere de engel olma kapasitesinin aksaması bu tavafın aksamasından daha vahimdir. Çünkü tavaf ümmeti Muhammed'in muazzam ibadetlerinden bir ibadettir. Ve Rabbimiz kitabında tavaf edin diye emretmektedir. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri. İbadettir, muazzamdır, muhteşemdir. Ama ümmeti Muhammed karakterlerinden bir karakter değildir. Kur'an çok açık bir dille, daha sonra bunu dediğim gibi ayrıntılarıyla göreceğiz. Çok açık bir dille emri bil ma'ruf ve nehy anil münkeri bu ümmetten olmanın şartı olarak konuşuyor. Bu ümmetten olacaksın. Onun için Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki kim bu ümmetten olmakla övünmek istiyorsa bu ümmetten olmanın şartını yerine getirsin diyor. Çünkü Allah kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Ali İmran suresinin ayeti, artık bu ayetleri rakamlarıyla ezberledik arkadaşlar. Ayetleri ezberledik. Bu insanlık için çıkarılmış bir ümmetsiniz siz ayetinden. Uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munkar. Niye insanlık için çıkarıldınız? Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Tavaf edersiniz demiyor ama. Tavaf ettikçe bu ümmettensiniz demiyor. Kardeşlerim, o ayete defalarca geleceğiz. Ama eğer zihinleriniz yanınızdaysa, kalemleriniz demiyorum, zihinleriniz yanınızdaysa bu ayeti bir inceleyin, bakın ayet ne diyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker. Bunun için emri bil ma'ruf nehyi anil münker yaparsınız. Ve tu'minune billah. Ve Allah'a iman edersiniz. Zihniniz beraberinizdeyse dikkat ediniz kardeşler. Allah'a iman nereden sonra geliyor? İyiliklerin öncüsü bir ümmet misin? Zulmünden münkeratına, isyanına kadar Allah'ın sevmediği, razı olmadığı şeyler yapıldığında kükreyen bir Müslüman mısın? Diyen bir Müslüman mısın? Kuru beddualar mı yapıyorsun? Yüreğini patlayacak bir bomba olacak kadar şiddetli ve hırslı bir şekilde Allah'ın dinini müdafaya, kötülüklere karşı kendini siper etmeye hazır mı tutuyorsun? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minune billah. Ve tu'minune billah. Siz emri bil ma'ruf yaparsınız, nehy anil münker yaparsınız, Allah'a da iman edersiniz. Ya Allah'a iman etmeyen emri bil ma'ruf yapsa nasıl olur? Ne olmaz ki zaten. Ama ayeti tefsirlerinden incelediğiniz zaman görürsünüz ki iman bir öz ise o özü koruyan dış koruma çevresi emri bil ma'ruf nehyanil münkerle ayakta duruyor. Camiye namaza gidip Ramazan'da iftar verip ümmeti Muhammed'in düşmanları tarafından istila edilen ahlak sellerine karşı ses çıkarmayan, gençlerin ahlaksızlığa kurban gitmelerine karşı refleksi olmayanlar bu ayette kendilerine nasıl yer bulacaklar merak ediyorum. Ümmeti Muhammed dedik ki kapsamlı imanı olan bir ümmettir. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam emri bil ma'ruf ve nehy anil münker ümmetidir. Bu ümmettenim diye göğsünü kabartacak olan ne diyor Ömer radıyallahu anh? Şartı yerine getirsin diyor. Çünkü hayırlı ümmetten olmayı emri bil ma'rufa bağladı Allah. Ve kardeşlerim, bu ümmet insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmettir. Biz insanlık ümmetiyiz. İnsanlığın olmadığı yerde biz yokuz. Bu ümmet yoktur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Bir yerde insanlık varsa ümmeti Muhammed'in koltuğu var orada demektir. Farklı yerlerde, farklı şekillerde bunu teyit ediyorum. Aile ilişkisinde insanlıktan taviz veren erkek, insanlık açısından taviz veren kadın, şeriatın hükümlerine sığınmasın. İnsanlığın içini doldurmayanlar, İslam şeriatını kendilerine koz olarak kullanamazlar. Böyle bir hakları yoktur. Çünkü İslam meleklerin dini değil, cemaat dini değil, insan ve cinnin dinidir. İnsan karakteri olmayan birisi, insanlık ne anlama geliyorsa, o karakteri taşımayan birisi, İslamlık diye bir iddiada bulunamaz. Biz insanlık ümmetiyiz. Çünkü en iyi insanlık bizde var. Tarihimizde var. Kur'an'ımızda var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin siretinde ve sünnetinde var. Filancı cahili görmüyor musun? Müslüman mahallesinde rezillik işliyor. Ümmeti Muhammed'in önünde duran örneklere bak sen. İçine karışmış çıfıtlara bakma. Ümmeti Muhammed'in çöplüğüne atılması gerekenler bir sebeple önünde duruyor diye ümmetin realitesi bu değil ki. Ümmeti Muhammed'in çöplüğü olacak olsa o çöplüğe atılması gerekenlerdir onlar. Ümmetimin orijinal örneği Resulullah'tır. Ailesinde, aleyhissalatü vesselam, siyasetinde, ticaretinde, merhametinde, insanlığında Resulullah üsve-i hasenedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı güzel örneklerdirler. Allah'ın razı olduğu insanlardır. Tabi'in nesli övülmüş nesildir. Bu ümmet insanlık ümmetidir. Üçüncü karakterimiz bu. Biz böyle bir ümmetiz. İmanımız kapsamlı bir imandır. Ümmetimiz emri bil ma'ruf ve nehy anil münker ümmetidir. Ümmetimiz oturduğu zemini insanlık zemini olarak tutan bir ümmettir. Abdesti bozulunca namazı da bozulduğu gibi insanların, insanlığı gidince İslamlığı da gider. Bunu ben felsefi bir ifade olarak söylemiyorum. İnsanlık bütün bir kavram olarak değil, sadece bir ahlak başlığında bile bulunduğunda ahlakı olmayanın imanının olmayacağını söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlak bizim gözümüzde geçsen de geçmesen de olur okul derslerinde basit bir şey. Sarhoş ama ahlaklı bir adam denebiliyor bize göre. Nasıl oluyor sarhoş ahlaklı adam ayrı bir konu tabi. Burs veriyorsa zaten çok ahlaklı. Yeter ki işçisine maaş versin vermesin önemli değil. Burs veriyor bizim vakfa. Ama zalim olsun, zalim olsun. Burs verdi. Bize göre böyle ama Peygamber aleyhisselam bütün insanlığa değil, insanlığın, insanlık denen değerin bir parçası olan ahlakı bile kaybedenin imanının gideceğini söylüyor. Adam Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda denebilecek bir şekilde tartışıyor iki ensardan bir mümin, iki mümin. Ya utanmıyor musun şöyle böyle diyor, öbürü de ya onu karıştırma filan gibi ne diyorsa artık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bırak onu diyor. Hayası olmayan imanı mı olur, ne konuşuyorsun? Haya ahlakın içinde bir bölümdür sadece. Ahlak insanlığın bir parçasıdır. Parçanın parçasının gitmesini bile İslam dışında kalmak olarak görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet insanlık ümmetidir. İnsanlığın olmadığı yerde bu ümmetin iddiası yok demektir. Hayvan çiftliğinde ümmeti Muhammed karakteri görülemez. Ormanda da görülemez. insanın olduğu yerde, insanlığın bulunduğu yerde çiçek açar benim ümmetim. Ümmetimin toprağı insanlık toprağıdır. Kardeşlerim, hepimizin bugün iftihar edeceği bir sahneyi hafızalarımızda canlandırmak istiyorum. Tarihimizde, ümmeti Muhammed'in tarihinde meşhur bir Kadisiye Savaşı vardır. Ashab-ı kiramdan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu ve arda, ümmetin genç delikanlısının komutasında gerçekleşmiş bir savaştır bu. Kadisiye, bugünkü Irak'tan İran'a geçiş bölgesinde kasabanın adıdır. Kadisiye, Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında, hicretin 14-16. sene, farklı iki tarih var, 14-15-16. senelerinde, yani Ömer bin Hattab'ın hilafetinin ikinci veya üçüncü senesinde meydana gelmiş bir cihattır. Bugünkü İran toprakları bu Kadisiye savaşının, cihadının yapıldığı gün ümmeti Muhammed'in oldu. Dolayısıyla Kadisiye demek İran demek. O zamanki adıyla Pers İmparatorluğu. Hepinizin bilmesi gereken tarihi bir vaka, ateşperest mecusilerin diyarıydı o zaman. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki yeri hedef gösterdi yakın olarak. Biri Konstantiniyye, İstanbul, öbürü de orası. Yakın hedef olarak ümmetine gösterdi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, Allah dostu, cennetle müjdelenmiş mümin insanı görevlendirdi. Bir ordu kurdu. Çok farklı rivayetler var. 7 bin, 8 bin, 10 bin kişi kadar oldukları söyleniyor. Ve meşhur Kadisiye Savaşı ile beraber Sa'd bin Ebi Vakkas'ın eliyle mecusilik devlet olma kabiliyetini kaybetti. Ama dünyada kayboldu denemez. Şimdi üstelik o zaman odun toplayıp yakıyorlardı safsaf. Şimdi doğalgaz Azerbaycan'da filan pek çok yerde var. Doğalgazı topraktan bağlıyorlar. Üstünü de tutuşturdular. Kıyamete kadar yanacak. Öyle Allah akıl mı versin diyeceğim de mecusi aklı ne yapacak? Yani işte öyle yanıp duruyor. Şimdi kültürel etkinlik olarak yapıyorlar ama bizde de hidrolez kültürel olarak yapılıyor. Şeytan niyetiniz kültür olsun, sekafe olsun, ne olursa olsun siz yapın diyordur içinden. Yapın, unutulmasın bu. Niyetiniz kültür olsun tabii. Ayrı bir konu. Girmiyorum bu konulara. Girsem bir daha çıkamam. Ondan dolayı girmiyorum. Kardeşlerim, bu Kadisiye'den birkaç isim zikredeceğiz. Biri Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu ve arda, ümmeti Muhammed'in delikanlısı. İkincisi Rüstem'dir. Rüstem Pers İmparatorluğu'nun, yani Mecusilerin komutanı. Napolyon'u diyeyim size. Onların Napolyon'u. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın karşısına çıkan adam. Bir de Rıb'i İbni Amir rahmetullahi aleyh. Rıb'i İbni Amir, bu delikanlının bulunduğu bir sahne. İbn-i Kesir isimli muhaddis, tarihçi ve büyük müfessir, İbn-i Kesir tefsiriyle meşhur olan müfessirin El-Bidaye ve'l-Nihaye isimli meşhur bir kitabı vardır. Büyük bir tarih kitabıdır. Hicretin 7. asrına kadar insanlığın tarihini getiriyor. Baş ve son demek. El-Bidaye ve'l-Nihaye. Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Hicretin 700. yani kendi yaşadığı zamana kadar tarihi getiriyor. El-Bidaye ve'l-Nihaye. Bir ilahiyat talebesine bile lazım olmayan ama ümmeti Muhammed'in iftihar edeceği ilim kitaplarından birisidir. Kütüphanemizde bulunsun. Bu ümmetin yüz akı eserlerden biri olduğu için. Orada bu Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın liderliğinde Kadisiye Savaşı'nı uzun uzun anlatıyor. Buradan arkadaşlar pasajlar nakletmek istiyorum. Niçin? Hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlık için

çıkarılmış ümmet, insanlık için çıkarılmış ümmet Medine'de Ashab-ı Suffa'da izlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinde görüldü. Haydi gidin hepiniz serbestsiniz dedi. Kendisini öldürmeye yeminli adamları affetti Mekke fethinde. Ama hep Medine'de mi böyle? Hep Mekke'de mi böyle? Yahu Ashab-ı Suffa mı hep böyle diyoruz. Şimdi Kadisiye Savaşı'ndan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 5 sene sonra yetiştirdiği talebeleri, ümmetin önderleri, ümmetin halifesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh ve onun dava arkadaşı Sa'd bin Ebi Vakkas, onun emirlerinde askerindeki duran Rabi'i ibni Amir radıyallahu anhum cemiyan, bu adamlar üzerinden insanlık için çıkarılmış ümmeti konuşuyoruz arkadaşlar. Çok farklı zaviyelerden bakacağız. İnsanlık için çıkarılmış bir ümmet. Kaynak ismi zikrediyorum, El Bidaye ve Nihaye, hicretin yılları üzerine kuruludur. Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yılda Ömer'in birinci senesi, Ömer'in ikinci senesi diye öyle bir tasnif yapmış. Allah ona rahmetler eylesin. Ömer bin Hattab'ın hilafetinin ikinci senesinde Kadisiye Savaşı oldu diye başlık açıyor, anlatıyor. Rüstem o zamanki işte Napolyon, onun meşhur bir adam, şimdi bile isim olarak hala kullanılıyor şöhretinden. Mecusi ismidir. Yani ama kötü bir isim manasında değil, meşhur bir komutanları astığı astık, kestiği kestik, istediğini öldüren, istediğini yaşattığını zanneden bir Karun, Nemrut kafalı bir adam. Sa'd ibn Ebi Vakkas çadırını kurmuş Kadisiye'de veya yakın bir bölgede. Oraya da zaten cihat ede ede gelmişler, şehitleri vere vere gelmişler. Rüstem de alaylı bir şekilde diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas'a haber gönderiyor. Yahu niye geldiniz buralara diyor. Bir adam gönderin, bir pazarlık yapayım sizinle diyor. Bu Muğire İbni Şube radıyallahu anh sahabi, Sa'd bin Ebi Vakkas ona diyor ki git diyor, bizi temsil et diyor. Muğire İbni Şube'ye diyor, niye geldiniz siz bu topraklara diyor. O da anlatıyor. Ya diyor, komşu kalalım filan. Bak kanınızı akıtmayayım diyor Rüstem meşhur. İşte bu ağa laflarıyla karnınızı akıtmayayım. Gelin çekin gidin diyor. Affedeceğim buraya geldiğinizi diyor. Muğire İbni Şube radıyallahu anh bakıyor ki laf dinleyecek, geri geliyor. İkinci gün Sa'd ibn Ebi Vakkas rahat etmiyor. Rübey İbni Amir radıyallahu anh'a diyor ki ya git şu adama bir nasihat et diyor. Git diyor. Rübey İbni Amir, arkadaşlar İbni Kesir, ah keşke yani Arapçasından ifadelerini okuyabilsek. Koca bir mızrak elinde, ayağında terlik yok, yırtık pırtık bir elbiseyle, yakaları yırtılmış, aylardır cihattalar çünkü, yemek yok, içmek yok, Rüstem'in sarayına geliyor. Rüstem'in ifadelere çok dikkat ediniz kardeşlerim. Rüstem'in sarayına geliyor, yani bir Pers imparatorunun başkomutanının sarayı dediğin şey. Ve Rübey'e diyorlar ki muhafızlar, ya bir üstün başın çıplak, değişik üstüne bir şey giyiyorlar, kimle karşılaşacaksın sen filan, mızrağını bırak buraya diyorlar. Yani hala öyledir, saraya silahla girilmez çünkü. İfadeye dikkat edin kardeşlerim, siz adam çağırdınız buraya, böyle kabul ediyorsanız girerim yoksa gidiyorum diyor. Rüstem, ya bırakın gelsin diyor, gittin, ne nazlı adammış bunlar diyor. Tak tak tak mızrağını vura vura giriyor. Kim bilir altın kaplamalı çiniler, miniler sarayda. Pat pat giriyor, Rüstem'in karşısına dikiliyor. Rübey İbni Amir orada yastık kılıflarını filan tarif ediyor. Altın işlemeli yastık kılıflara vesaire yaslanmıştı diyor. Ve kendisini tarif ediyor. Bodur bir ata binmiş. Mızrağı atından büyük, onun ayakları yere değiyor, at bulamamış. Ayakları yere değiyor, yani attan büyük kendisi. Cılız bir atla Rüstem'in karşısına çıkıyor. Tiyatro gibi böyle bir sahne. Arkadaşlar, Rüstem aynı sözleri de ona söylüyor. Çekin gidin buralardan, boşuna kan akmasın diyor. O da diyor ki, biz kendi irademizle gelmedik.

Allah'ın dini için buralara geldik. İstesek de geri gitmeyiz diyor. Ne istiyorsunuz siz diyor? Bize iman, bizim iman ettiğimiz gibi iman edeceksiniz ya da size haddinizi bildireceğiz diyor. Yanındakiler Rüstem'in vurun kafasını falan gibi yapmak istiyorlar. Rüstem diyor ki ya durun, iyi konuşuyor adam, bir dinleyelim bunu diyor. Meşhur bir ifade kardeşlerim. Rebi İbni Amir'e diyor ki ne işiniz var sizin bu topraklarda, ne istiyorsunuz diyor. Arkadaşlar, Rebi İbni Amir, birinci alıntımız bu. Ümmeti Muhammed'den birisi, Ümmeti Muhammed'in idealini ve ideolojisini anlatıyor. Kimsiniz sorusuna cevap veriyor. Diyor ki, ben aynen metin olarak okuyayım. Şu anda inşallah dipdiri şehit olarak bulunduğu mezarında Rabbimden niyaz ediyorum, beni dinliyordur. Sizleri de inşallah melekler ona aktarıyordur. Rabbimden iki şey niyaz ediyorum. Biri onunla beraber bulunmak, bu kelepur zaten. Şu ruhtan birazcık da bize nasip etse diye niyaz ediyorum. Birazcık da. Birazı yeterdi bize yani. Ben metin olarak okuyorum, o da duysun şimdi. Allahu ibta'asena. Bizi Allah gönderdi. لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ. Kimi Allah hidayet dilediyse kula kulluktan Allah'a kulluğa götürmek istiyoruz. Şu zevke bak arkadaşlar. Başörtü takayım mı? Bu düğüne gitsem utanır mıyım? Yahu diyecekler ki bak şalvar gibi pantolon giyiyor diyen kafaya bak. Beni Allah gönderdi. Kullara kulluktan kurtarmak için geldim diyen delikanlıya bak. Ayağında ayakkabı yokmuş. Senin ayağını öpeyim Rib'i. Ayağının o çamurlu nasır tutmuş. Ayağını öpelim senin be. Şu şerefli bakışa bak ya. Şu izzete bak. İnsanlık için çıkarıldığına iman etmiş ama. Öyle medrese mezunu, imam hatip mezunu, ilahiyatçı. Bırak ilahiyatçı. Rib'ici misin sen? Beni Allah gönderdi mi diyorsun? Yoksa 657 mi gönderdi seni? Kim gönderdi? وَمِنْ ضِيكِ الدُّنْيَا اِلَى سِعَتِهَا. Şu dünyanın daracığından geniş meydanlarına çıkarmak için geldik. وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلَى عَدْلِ الْاِسْلَامِ. Dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çıkaracağız. فَاَرْسَلْنَا بِد۪ينِهِ اِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ اِلَيْهِ. Allah bizi İslam'a çağıralım kullarını diye gönderdi. فَمَنْ قَبِلَ ذَٰلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ. Kim iman ederse biz de onu mümin kabul eder, çeker gideriz. وَمَنْ اَبَى. Rüstem'in önündeki cümleyi ifade edin. Kabul etmezse dinimizi قَاتَلْنَاهُ ebeden. Sonuna kadar onunla savaşırız. حَتَّى نُفْضِيَ اِلَى مَوْعُودِ اللّٰهِ. Randevumuza kadar. Allah'la randevumuza kadar. Burada Rüstem durdurmuş. Nedir randevun ki demiş. Dövüşürsek bana cennet, sana cehennem demiş. Kardeşler hemen korumaları Rabbinin üzerine atlamışlar. Rüstem demiş ki böyle bir akıllı adama dokunmayın, gitsin demiş. Şu onuruna bakın bunun ya demiş. Kardeşlerim, bir numaralı konu bu Kadisiye'den. Bu ümmetin Rib'i İbni Amirleri hayra ümmetin uhricet linnas, insanlık için çıkarılmış en iyi ümmet olmanın şuurunu Rüstem'e bile kabul ettirdiler be. Mecusi ateşperest bir adam. O bile bırakın bu delikanlı adamı gitsin demiş. Kılıbıklığı din edinmişle kendi tarikatından, cemaatinden adama bile üniversite bahçesinde selam vermiyor, deşifre oluruz diye. Yok be. Kendi adamına bile selam vermiyor. Hadi öbür tarikata zaten vermiyorsun. Öbür cemaat zaten senden değil. Neymiş, deşifre olmuş. Şu Rebi'ye bak be. Bu ümmet ne şerefli adamlar görmüş elhamdülillah. Bu şekilde Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın önüne gidiyorlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas Rebi'ye diyor ki ne diyorsun diyor. Bir
hal olacak mı? Hiç çare yok diyor. Bu adam diyor kabul etmeyecek diyor. Rabi İbni Amir bu haberi verince Sa'd bin Ebi Vakkas sıtma hastalığına tutulmuş. Çok ağır hasta, kıvranıp duruyor çadırında. Bu bana diyor askerleri toplayın. 7000 askeri bir meydana topluyorlar. Öğle namazını kıldırıyor birisi, çıkıyor. Kardeşlerim diyor, ben yokum diyor. Allah size cennet vaat etmişti. Bana ve size herhalde vakti geldi cennetin. Haydi buyurun diyor. Beraber çıkıyorlar yola. Çıkış o çıkış. Elhamdülillah. O fethedilen topraklardan arkadaşlar Müslimler, Ebu Davudlar, Nesailer çıktı. 10 binlerce mümin alim çıktı sadece. Şimdiki haline bakmayın. Şimdiki karışıklığa bakmayın siz. Birkaç asırdır böyle oldu. Ümmetin ilim deposu oldu orası sonra. Elhamdülillah. Bütün bu ecirler nereye gitti biliyor musunuz? Müslim yetişti, Nesailer yetişti orada, müminler, mücahitler yetişti. Rabi İbni Amir mezarında hepsine hoş geldin dedi onların. Hepsine. O çıplak ayağıyla Rüstem'in sarayını kirleten adam be. Ayakkabısız dolaştılar ama Allah'a itimatları arşa değdi be. Arşa kadar değdi kafaları. Elhamdülillah. Bu sonra Allah'ın lütfu keremiyle müthiş bir şekilde muzaffer kazanıldı. Bu savaştan modern ifadeyle anekdotlar çıkaracağım arkadaşlar. Ömer bin Hattab için de çok önemliydi bu. Neden önemli? Resulullah'ın arzusuydu bu. Ömer'e nasip olsa da Resulullah'ın şöyle bir sevdiği Ömer olsa derdi o. Şimdi diyor ki İbn-i Kesir, ikide bir Medine'nin dışına çıkıyor. Tabi aylarca yol kat ediliyor. Ta İran'dan Kadisiye'den Medine'ye gelmek 20 gün sürüyor at üzerinde. İkide bir, ya Ömer sabahleyin geldin diyorlar. Öğleye kadar belki bir haberci gelir bir yerden diyor. Belki bir haberci gelir diyor. Sonunda fetihten sonra bir haberci Medine'nin dışından Ömer'e haber getirmeye gidiyor. Medine'li değil adam, tanımıyor. Ömer bin Hattab da Medine'nin dışında, yani banliyö kısmında Medine'nin, ya Irak tarafından gelen var mı diye soruyor. Adam onu görüyor. Selamun aleyküm ve aleyküm selam diyor. Yahu diyor, nereden geliyorsun diyor. Müjdeli şey getiriyorum. Ne getiriyorsun diyor. Ömer'e haber getirdim. Ömer'e haber getirdim. Ya ne getirdin sen diyor. O onu tanımıyor. Ömer olduğunu anlamamış. Yamalı cübbeli bir hacı amca. Medine'de hacı amca dolu. Ömer'e Kadisiye'de Ebu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın mesajı var. Zafer oldu diyor. Ömer sevinç gözyaşlarına akıyor. Hamd ediyor Allah'a. Sonra yahu diyor sen uzatma diyor. Beni Ömer'e götürsene, ne oyalıyorsun beni buralarda diyor. Ömer benim bir adam diyor. Adam kızarıyor, bozarıyor. Ya emirel müminin diyor. Niye kendini tanıtmadan rezil oldum sana diyor. Ben ne bileyim seni Medine'de bir Müslüman zannettim diyor. Kardeşim diyor, bu mutluluğun içinde bu konuşulmaz. Gel diyor, kucaklıyor onu. Bu anekdot ne biliyor musunuz? Kardeşler, bu iktidarı Allah Kadisiye'yi nasip etti. Lider olduğu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın emirül mümininden olduğu hissedilemedi üzerinde. Protokol yok. Yamalı cübbe, koruma yok. Çölde ağacın kenarında bir hacı amca bekliyor. O da ona Ömer nerede diye soruyor. Bu olursan Allah seninle. Devlet kaymakları ile beraber protokol, force, makam büyüdükçe de kendi halimize kaldık işte. Ya emirel müminin, bana niye böyle yaptın diyor. Niye mahcup ettin beni yani? O da şimdi tamam fethi oldu, sen boş ver, ben Ömer'e gideyim, bana Ömer'i göster diyecek, Ömer'i iteliyor. Lider buysa, sıtma hastalığına yakalanmış Sa'd bin Ebi Vakkas yıldırım gibi düşüyor işte Kadisiye'de. İki. Üçüncü anekdot arkadaşlar. Daha önce derslerden birinde bunu zikretmiştim çok eskiden. Ebu Mihcen diye birisi var. Bu da İbn-i Kesir'den nakil. Ondan hep naklediyorum.

Ebu Mihcen şarapçı deyimiyle. Şarapçı. Sa'd bin Ebi Vakkas zincirlemiş bunu. Ulan biz burada cihad ediyoruz. Biz cihatla meşgulüz. Sen burada şarap bulup içiyorsun. Köylülerden, möylülerden bir şarap bulmuş oranın yerlerinden içiyor. Yakalamış bunu. Medine'de seni Ömer'e teslim edeceğim demiş. Göreceksin demiş. Zincirlemiş. Sa'd bin Ebi Vakkas komutan. Komutanın çadırı en üstte. Şehri ve Kadisiye meydanını görüyor. Bu da zincirli. Sa'd bin Ebi Vakkas da ölüm döşeğinde. Çok ağır sıtma. Bu da çadırın kenarından, zincirlendiği ağacın dibinden meydanı seyrediyor. Arkadaşlar, yahu Allah aşkına zihinlerimiz, aklımız bir kenarda bunu dinleyelim. Şu önceki derslerimizde bu ümmete Allah dinini emanet ederken zalimu enfusihim vardı yani günahkarları bile diye. Bu Ebu Mahcan şarapçı. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın hanımı da orada. O da buna yemek getiriyor. Sa'd'ın evinde esir ya bu. Demiş ki Sa'd bin Ebu Vakkas'ın hanımına, yerlerin göklerin sahibi olan Allah için senden bir şey isteyeceğim demiş. Ne istiyorsun demiş. Bu zincirlerimi çöz, bana bir at ver demiş. Deli misin, Sa'd seni bağladı buraya demiş. Şuraya bak ya demiş. Şuraya bak demiş. Cennet herkesin elinin ayağına düştü, bana gelmiyor demiş. Şuraya bak demiş. Meydanı gösteriyor. Seni çözdüğümü Sa'd anlarsa boşar beni demiş. Ya sen beni çöz demiş. Şehit olursam zaten kaçtı gitti olur. Şehit olmazsam gelip kendi zincirime kendim bağlanacağım, merak etme demiş. Dayanamamış. Çözmüş onu. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın atını da ona vermiş. Meşhur bir atı var. Onu herkes tanıyor. Gizli bir şekilde gitmiş, meydana katılmış. Ebu Mihcen cengaver bir adam ama. Sa'd bin Ebi Vakkas meydanı seyrediyor, kıvranıyor o arada. Hanımına demiş ki, yahu demiş, şu at benim ata benziyor. Böyle at yoktu bizim orduda demiş. Üstündeki de Cebrail midir, nedir bu yahu demiş. Cengaver cihat etmiş. Allah zaferi nasip edince gelmiş, zincirlerine bağlanmış tekrar akşam. Çok uzun sürmedi zaten son savaş. Bir ikindi namazına kadar bitti. Sa'd bin Ebi Vakkas atına binip gidecek, gelmiş bakmış. Ebu Mihcen orada. Kadın dayanamamış, böyle böyle yaptım, kusura bakma demiş. Gelmiş Ebu Mihcen'e demiş, niye böyle bir şey düşündün demiş. Yani ben bir kere şarap içtim diye şehit hakkı yok mu bende demiş. Şehit olmak istedim, nasip etmedi Allah demiş. Zalimu enfusihim, bu işte. Şarapçıları bu olan bir ümmetiz kardeşlerim. Alim kılıklılarının emekli olduktan sonra kenara çekildiklerine bakmayın siz. Allah onlardan razı olsun. Kadisiye'nin ikinci anekdotu bu. Üçüncüsü kardeşlerim, Ümmü Kethir diye bir kadın, Hammam İbni Haris'in karısı bu. Bu bir hatırasını naklediyor. Arkadaşlar, kaldıysa takatınız dinleyin. Diyor ki, biz Kadisiye'ye kadınlar ve çocuklar olarak ailece gitmiştik hep diyor. Pikniğe gitmişler. Kilometrelerce. Medine'den Kadisiye. 2000 kilometre civarında yol kardeşlerim. Ailece gitmişler. İlk meydana biz giremedik diyor. Sonra hezimet işaretleri olunca hepimiz birer sopa bulduk diyor. Kadınlar ve çocuklar olarak gittik. Yaralı Müslüman görürsek onu kenara çektik. Yarasının kanamasını durdurduk. Sonra da diyor, ufak tefek yaralı kafirleri görünce sopalarla onları öldürdük diyor. Sonra baktık ki çocuklarımız kafirlerin avretlerini görüyorlar. Avret olan yerlere çocukları sokmadık. Ya insan bir piknikte bir şey oldu da onu anlatıyor gibi

Kadisiye meydanını anlatıyor. Arkadaşlar, gözlü yaşlı olarak Kur'an kursuna çocuğu gönderen analara selam olsun. Hey anacık be, çocuğunu 3 kilometre ötedeki Kur'an kursuna gönderiyor. Selam olsun o anaya.

Şu Orta Doğu perişanlığı denen tabloyu aslından okuyalım. Kardeşlerim, bir mektupla Sa'd bin Ebi Vakkas Ömer bin Hattab'a savaşın Kadisiye'nin sonucunu yazmış. Ömer'e gelmiş mektup. Arkadaşlar, bu mektubu uzunca kısaca anlatayım. Ya Emirül Müminin, Allah'a hamdolsun kafirleri mağlup ettik, Rabbim bize nasip etti, deprem geçmiş oldu üzerlerinden, o hale geldi diyor. Bizden de Sa'd bin Ubeyd vefat etti, şehit oldu filan filan filan, kimseler şehit oldu, isimlerini bilmediğim pek çok şehidimiz de var diyor. Sonra da şu cümleye dikkat edin kardeşler. Ya Emirül Müminin, 7000 kişiydik, bazı rivayetlerde 6000 kişi. Hepimiz kanu yudawwuna bil Kur'an iza janna aleyhimul leylu kedawiyyin nahl. Gece arılar gibi, arı kovanı gibi Kur'an sesleriyle inlettik bu vadileri diyor. Ve hum asadun fin nahari la tushbihumul usud. Ormanlardaki arslanların görmediği bir arslana dönüştüler geceleri diyor. Kendi mücahitlerini tarif ediyor. Ve lem yaftul min mada minhum bakiyye illa bi şehadeti şehid. Ya Emirül Müminin, hepsi değerli bir grupla biz bu işi yaptık. Sadece şehit olanlar en iyilerimiz olarak gitti. Ebu Mihcen de bu kadronun içinde. Bu ümmet insanlık için çıkarılmış bir ümmet idi. Öyledir. Köyünden, kasabasından ibaret zanneden, İslam alemi diye bir sınırı, ümmetin sınırı zanneden, kendi kliğini, grubunu, arkadaşlarını, dergisini vesairesini ümmeti Muhammed'in bütünü zannedenler başka, Sa'd bin Ebi Vakkas başka. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu. En önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain, onların nefesleri, onların solukları dünyada kesilirse orada iki grup insan oluşur. Bir zenginler vardır, fakirler vardır. Ortada bir sınıf olmaz. Ya aşırı zenginler, aşırı fakirler var. Ya sömürenler vardır ya da sömürülenler vardır. Onlar yaşarlar, sonra onlardan geriye, sömürenlerden geriye saraylar kalır. Altın tabaklar, altın kaşıklar, altın çatallar kalır. Sömürülenlerden geriye ise acı hikayeler, yürek burkan anılar kalır geriye. Fakat peygamberler bir toplumda yaşıyorlarsa ya da onlar sözleriyle, davalarıyla, amentüleriyle orada varsalar, orada zenginler, fakirler arasında uçurum olmaz. Bir denge vardır. Mutlaka zenginler olacak. Mutlaka fakirler olacak. Ama onlar arasında kapanmayan bir koridor vardır. Bitmeyen bir kardeşlik, nihayete ermeyen bir muhabbet vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiğinde dünyada uçurum var. Bir tarafta zenginler, bir tarafta fakirler vardı. Kilise, havra bu yapıya itiraz etmiyor. Ne İncil'de ne Tevrat'ta bu yapıya, bu sömürü sistemine dair esaslı bir itiraz bulamazsınız. Fakirlerin hakkından, hukukundan bahseden sönük silik ifadeler var. Ama zenginden alacak, fakire verecek, yeryüzünde adaleti, musavatı temin ve tesis edecek ilkeyi, esası göremezsiniz. Peygamber aleyhissalatu vesselam geliyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ buyuruyor. Allah Azze ve Celle'nin buyruğuyla yeryüzüne, insanlığın alemine müdahale ediyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ önce namazları ikame edeceksiniz. Birisi öğretmen, biri vali, biri savcı, biri hakim. Eğer namazı yoksa, Allah'la irtibatı yoksa, Rabbi ile münasebetini kuramadıysa, o adam hayatına adaleti getiremez. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ önce namazı ikame ediniz. Önce Allah'la irtibatınızı kur. Sen kalk, sabah namazı vaktinde evinde eşini kaldır, oğlunu kaldır, kızını kaldır. Bizi yaratan, yoktan var eden Rabbim, kainatın sahibi, bizi huzuruna Allahu Ekber demeye, rükû yapmaya, secdeye kapanmaya davet ediyor. Kalkar mısın evladım de. Vakimussala. Önce Allah'la irtibatınızı kurun. Allahu Ekber deyin. Allahu Ekber demeyenler zekat veremezler. Almanya'nın sokaklarında, Paris'in, New York'un sokaklarında dolaşın. Orada kenarda köşede bekleyen birisini birileri elinden tutup hadi seni lokantaya götüreyim, karnını doyurayım demez. Sadaka vermez. Sen burada kaldın, şurada sana bir daire tutayım, orada kal demez. 18 yaşına gelince

oğlunu, kızını, anneler, babalar, hayatını kazanmak zorundasın evladım diye kapı dışarı yaparlar. Ve akimus salate ve atuz zeka. Namazı ikame edin, zekatı verin. Namaz kılmayanlar, Allah'la irtibatını kurmayanlar, onlar yeryüzüne adaleti, hakkaniyeti, kardeşliği getiremezler kardeşlerim. Onun için Kur'an Hakimi sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselama önce namazı emrediyor. Önce Allahu Ekber diyecekler. Allahu Ekber deyince onlar Ömer olurlar radıyallahu anh, Hamza olurlar. Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin karşısına çıkarken stratejik hesaplar yapmazlar. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır. O her şeye kadirdir. Ribi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın halkasında yetişmiş. Ve akimus salah, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan namaz emrine muhatap olmuş. Allahu Ekber diyor. Onu Rüstem'in otağına gönderiyorlar. Atıyla gidiyor. Orada korumalar var. Müdahale ediyorlar. Olmaz diyorlar. Dünyanın en şecaatli kumandanının otağına böyle atınla, kırmızı halıların üzerine atını yürüterek gidemezsin, olmaz diyorlar. Ya geri dönerim ya yolumu açarsınız diyor. Ribi'nin yolunu açıyorlar. Rüstem'in otağına geliyor. Rüstem diyor ki, İranlılarla Araplar arasında ne mesele var? Neden o çölden çıktınız? Daha düne kadar sizin karınlarınız açtı. O hurma çalılarının arasında onların altında kalırdınız. Şimdi bu orduyu neden tertip ettiniz? Neden dünyanın en güçlü devletiyle, en büyük ordusuyla savaşmaya geliyorsunuz dediklerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ribi der ki, اِنَّ اللّٰهَ اِبْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, Allahu Ekber diyenleri, insanları insanlara ibadet etmekten, insanları kainatın sahibi olan, bütün kulların Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye ibadete, davete Allah bizi memur kıldı. Allahu Ekber, büyük olan Allah'tır dediğiniz zaman, siz küçücük bir devlet olsanız, küçücük bir beylik olsanız, sağınıza solunuza bakmazsınız. Etraftan, önden, arkadan kimler beni kuşatmışlar, kimler bana kimlerle oyun yapıyorlar, öyle bir endişen olmaz. Allahu Ekber, sen büyük olan Allah'tır diyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim'in sahibi ve akimus salate ve atuz zeka, namazı ikame edin. Kullar Allah'la olan sılalarını temin etsinler. Sonra insanlarla irtibat kursunlar. Ve atuz zeka, zekat verin. Yani fakirle, mağdurla, muzdarip olanla, akşam evine ekmek götüremeyen babayla irtibat kurun. Malınızı, servetinizi, neler varsa imkanınız nispetinde onlarla paylaşın. Bunu ancak namaz kılanlar yaparlar. Bunu ancak namaz kılanlar, yani Rabbi ile irtibatı gerçek anlamda kuranlar zekat verebilir. Onlar sadaka verebilirler. Peygamber aleyhissalatu vesselam kardeşlerim, önce namaz dediler, sonra sadaka dediler, zekat dediler. Zenginlere, fukara ile paylaşmaya onları davet ettiler. Paylaşır mısınız dediler. Kur'an-ı Kerim zekatın esaslarını tayin etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetiyle onun ayrıntısına indi. Kimlerden zekat alınacak? Kimler zekat verecek? Peygamber aleyhissalatu vesselam onu tayin ettiler. Ziraat mallarından zekat verilecek, tarladan, bağdan, bahçeden aldıklarınızın zekatı var. Ticaret malınızın zekatı var. Paranın, onun zekatı var.
Hayvanlar varsa, onlar nisaba ulaşıyorsa onların zekatı var. Peki bunlardan alınan zekat kimlere verilecek? İnnemes sadakatu lil fukarai vel mesakini vel amilin aleyha ayet. Miskinlere, fukaraya verilecek. Onlarla alakalı amil diye Kur'an-ı Kerim bir sınıf tayin ediyor. Yani Kur'an bir zekat nizamı, sistemi kuruyor. Onun memurları, onun amilleri olacak. Her yerde zekat memurları olacak. Onlar alacaklar, zenginden alacaklar, oranın fakirine, fukarasına dağıtacaklar. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ. Onlar zekat versinler demiyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a emrediyor. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ, onların mallarından al buyuruyor. Yani Müslüman malından verecek. O mal bazen sana izafe edilir, bazen Allah Azze ve Celle izafe edilir. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve göklerin mirası, mülkü Allah'ın. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve göklerin saltanatı Allah'a ait. Ama bazen de insan onu izafe ediyor, kazansın diye. Yani اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. اَمْوَالَهُمْ, onların malı diyor. İnsanlar mallarından Allah yolunda infak ediyorlar. Kazansın, benimdir deyince ona sahip olur diye. Ama o malın asıl sahibi Allah Azze ve Celle. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Kıyamet kopunca her şey ortada kalacak. O zaman kainatın sahibi soracak. Limenil mulkul yevm. Bugün mülk kimin? Saltanat kimin? Evler, hanlar, hanumanlar, bunlar için kavga ediyordunuz. Altınlar, dolarlar, liralar kimin bunlar? Her şeye gücü yeten, kahhar olan Allah'ın. İnsan cevap veremeyecek. Mal, mülk, servet hepsi ortada kalacak. Çer çöp olacaklar. O halde Kur'an Hakim bize bir ufuk tayin ediyor. Diyor ki o mal asıl itibariyle Allah Azze ve Celle'nin. Ama bazen sana izafe ediyor ki sen çalış, uğraş. Yani yeryüzünde daha çok çalışı fukaraya vermek için terle. Ona niyet et. Benden sonra çerçöp olacak. Kazanayım, vereyim. Verme imkanını, iktidarını bana ihsan et ya Rabbi diye dua et. Bunun için sabah kalk. Bu niyetle işine git. Bu niyetle dükkanını aç. Yeryüzünde Allah'ın halifesisin. Halife olarak çalış, emanetçi olarak o malla irtibatını devam ettir. O maldan fukaraya, miskinlere dağıtma noktasında sakın ha vazife ihlali yapma. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Onların malından sadaka al buyuruyor. Şurası önemli kardeşlerim. Zekat demiyor, sadaka diyor. Neden? Peygamber aleyhissalatu vesselama, ondan sonra geleceklere, Müslümanların mallarından sadakayı al. Vermiyorsa da al. Bu mülk Allah'ın mülküdür. Verecekler. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin emridir. Peki sadakayı al. Neden sadaka diyor, zekat demiyor? Çünkü vermek bizim sadakatimize işaret edecek. İmanımızın sadakatine işaret edecek. Yani ben Müslümanım diyen adam verirken zorlanmayacak. Öyle adamlar var ki hocam diyor 80-90 yaşına geldim. Servetimin hesabını bilmiyorum ama veremiyorum işte. Öleceğimi biliyorum. Benden sonra evlatlarım bu mal üzerinde kavga yapacak, onu da biliyorum. Bana lanet okuyacaklar, onu da biliyorum. Ama şimdiye kadar vermedim, veremiyorum hocam, ne yapmam gerekir? خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقًا.
Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, sadaka verebiliyorlarsa imanları var onların. İmanları varsa iman onları sadakaya götürecek. Verirken zorlanmayacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir'e giderken 313 kişi, 300 tane vasıtaları, develeri, atları var. Yetmiyor. Onlar nöbetleşe ata, deveye binecekler. Ayakları kumlara

kızgın o zemine basacak, yarılacak. O halde o mesafeleri kat edecekler. Neden gidiyorlar? Niçin Ramazan ayında gidiyorlar? Allah Azze ve Celle onları sınıyor. İmanlarına sadakat gösteriyorlar mı? Kendi canlarını mı yoksa Allah Azze ve Celle'yi mi seviyorlar? Müminlere Cenab-ı Hak zekatı emrediyor ki onlar mallarını mı seviyorlar, Allah'ı mı seviyorlar? Allah'ın emrini, onun talimatını yerine getirecekler mi? Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiklerinizden vermedikçe bir makamına ulaşamazsınız. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anhum, onların yoluna giremezsiniz. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum sevdiklerini verdiler. Verdiler, Allah için verdiler. Sadakatlerini gösterdiler. Mal ne ki ya Rab, senin yoluna vermeyelim dediler. Verirken tereddüt etmediler. Neden bu emirler hep bize ya Rab demediler? Fakat bir de Karun vardı. O Karun da kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Her şey benim dedi. Ben kazandım dedi. Akıl benim, servet benim, mağaza benim, şube benim, han benim, daireler benim. Neden vereyim? Neden karışıyorsun ya Rabbi dedi. Karun servetiyle beraber yere battı. Allah Azze ve Celle onu zelil etti. Önümüzde Ebu Bekir var. Veren Abdurrahman İbni Avf var. Bir de vermeyen, helak olan Karunlar var. Kardeşlerim, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَاهِرُهُمْ. Sadakanın sıfatı, onları temizleyen sadakayı onlardan al. İmanları var mı yok mu verirken onu ölç. Onlardan o halde al ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. تُطَاهِرُهُمْ, o zekat temizleyecek. Neyi temizleyecek? وَمَنْ يُوقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bir hasta düşünün. Kanser hastası. Doktorlar diyorlar ki en ileri evrede. Bunun çaresi yok. Ölecek. O hastalık onu mezara götürecek. Artık onu toprak tedavi edecek. Ya da başka bir hastalık, Allah muhafaza buyursun. Onun tedavisi yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlar felaha ulaşmış olurlar. Yani cimrilikten korunmayanları o cimrilik cehenneme götürecek. Onun sonu felaket olacak. O halde zekat verebiliyorsak, sadaka veriyorsak, sadaka bizi koruyacak. Nefsimizi koruyacak. Cimrilikten müminler kurtulmuş olacaklar. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ. Eğer o sadakayı verebilirsek, o sadakayı verince o sadaka fakirleri temizleyecek. Zenginin arabasına bakınca nefret etmeyecek. Mağazasına, fabrikasına bakınca öfkesi kabarmayacak. Ya Rabbi bunlara ver, ver ki onlar da bize versin diyecekler. Osmanlı'da fırının önünde parası olanlar beklerler. Fukara çocukları oraya gelir. Onlar da sıcak pidenin kokusunu alırlar. Onlar da babamızın parası olsaydı biz de akşam iftarımızı pideyle yapsaydık diye bekleyen çocuklara pide parası dağıtabilmek için zenginler fırınların önüne giderlerdi. Eğer fukaraya zenginler verirlerse onların kalbindeki öfkeyi, nefreti temizlerler. Üçüncü olarak خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ. Onlar sadaka vererek mallarını temizlerler. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki zenginlerin mallarında o fakir olanların, isteyenlerin, istemekten utananların, haya edenlerin hakkı var.
Yani eğer malının hakkını veriyorsa, malını temizliyor. Temizlenmiş bir mal, temizlenmiş bir yürek, temizlenmiş fukara kalbiyle o toplum diyor ki: "Ya Rabbi, sahabe-i kiram gibi olduk.

0: şimdi önümüzü, şimdi yolumuzu açar mısın? Ve len yecalallahu lil kafirine alel mu'minine sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Allah Azze ve Celle kafirlere yol vermeyecek. Ve len yecalallahu lil kafirine alel mu'minine sebila. Kafirler Müslümanların şehirlerini işgal edemeyecek. Onların kadınlarına, kızlarına tecavüz edemeyecek. Onların şehirlerini vuramayacaklar. Ama ne zaman onlar zekat nizamını uygularlarsa, onlar namaz nizamını hayatlarına tatbik ederlerse, sahabe yaptılar. Fas'tan Pakistan'a kadar bir devlet kurdular. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a kadar geldi. Yeryüzünün en büyük devletlerini mukavvadan heykel gibi parçaladılar. Hazreti Ömer zamanında yeni doğan çocuklara maaş bağlamıştı. Ömer bin Abdülaziz zamanında zekat verecek fakir fukara bulamıyorlardı. Allah Resulüne dönen bir toplum bütün şubeleriyle ayağa kalkar. Kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyorlar ki hassinu emvalekum bizzeka. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Dükkanlarınızı, servetlerinizi zekatla koruyun. Ecdadımızın sigorta şirketleri yoktu. Osmanlı 6 asır en zor coğrafyada o devleti zekatla, sadakayla korudu. Anadolu buğdaylarını Medine'ye, Mekke'ye, Afrika'ya, oradaki aç muzdarip kardeşlerine gönderdi. 620 yıl en zor coğrafyada sadakayla ayakta durdu. Zekatla, mazlumların dualarıyla ayakta durdu. Eğer insanlar zekatlarını vermezlerse ya onun elinden ya evladının elinden o servet çıkacak. Ölünce çıkacak ama Allah o malı onun elinden alacak. Buyuruyor ki yer ve göklerin sahibi benim. Sen yeryüzünde emanetçisin. Şimdi dünyaya bakın. Son olaylara, son hadiselere bakın. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki yetedavelune fil bunyan. Öyle çobanlar gelecek ki onlar çöllerde gökdelen yapma yarışına girecekler. Gökdelenleri yaptılar ama Afrika'da aç çocuklar vardı. Annelerin kucaklarında çocuklar açlıktan ölürken onlar eğlence merkezleri kurdular. Şimdi Amerika'nın, küresel eşkıyanın, küresel haydutların, hırsızların oyuncağı oldular. Yerde tuzak kuruyorlar, semada tuzak kuruyorlar, denizde kuzak kuruyorlar. Ey Müslümanlar, aldananlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen devletini, sen gökdeleni, sen servetini, sen petrol kuyularını gökdelenlerle değil, Afrika'daki aç çocukların karnını doyurursan işte o zaman ülkeni koruyacaksın. Allahu Ekber de. Ey alemi İslam, Allahu Ekber de. Ey 1,5 milyarlık Müslümanlar, Allahu Ekber diyelim. Ve akimus salate ve atuz zeka. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki namaz kılın. Ribi gibi önce Allah'la irtibatınızı kurun. Büyük olan Allah'tır. Ey Katar, Allahu Ekber de. Allahu Ekber dersen Allah Amerika'dan büyüktür. Roma'yı yıkan, Bizans'ı yıkan, İran'ı sahabenin elinde yıkan Allah Azze ve Celle. Biz sahabe gibi Müslüman olursak, namazlarımızı onlar gibi kılarsak, onlar gibi zekatlarımızı verirsek, Roma'yı yıkan Allah, Firavun'u yok eden Allah, zalimleri hak ile yeksan edecektir. Vakimussalah. Kur'an-ı Kerim oyuncak değil kardeşim. Namaz suret değil, namaz şekil değil. Biz oynamıyoruz. Rabbimize kul olmak için buradayız. Onun için Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Onun için sabahlara kadar ilim talebeleri uyumuyorsunuz. Onun için uyumayacaksınız. Mallarımız, canlarımız, Allahu Ekber diyen Müslümanlar olarak yoluna, davana feda olsun ya Rabbi. Vakimus salavatuz zeka. Ey Müslümanlar, eğer namazın hakkını verirsek Afrika'da, Asya'da mazlum mahzunlar, muhacirler. Onlar sizin ekmeğinizi bekliyorlar. Ey Körfez'deki aldananlar, tövbe eder, istiğfar eder, senin yoluna dönüyoruz, yöneliyoruz ya Rabbi dersek, o Bilalleri, Mekke sokaklarında ezilen Bilalleri, Mekke'ye Fatih olarak döndüren Allah Azze ve Celle, Bağdat'ın, Şam'ın, ezilen mağdurların, mazlumların, Filistin'in, Muhammed Mürsilerin hesabını sormaya bu ümmeti muktedir edecektir. Ve akimussalâh ve atuzzekâ. Ramazan'dayız. Namazımıza bakalım kardeşlerim, zekatımıza bakalım. Neredeyiz? Eğer muhasebede zorlanıyorsanız bir ezan vakti mezarlığa gidin. En sevdiklerinizin başında, onların mezarının yanında dünyaya bir daha bakın. Babanızın, oğlunuzun mezarına gidin. Ezan okunurken bir de o mezarlıktan babanızla yaşadıklarınızı hayal ederek, kurduğunuz projeleri düşünerek dünyaya bir de oradan bakın. İşte o zaman hakikati bütün çıplaklığıyla görme erdemine ihsanlanan.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taçlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
3: Muhammed Mustafa geliyor.
2: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

0: أشهد أن لا إله
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

0: kardeşlerim, muazzez müminler. İbn Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh diyor ki 40 tane sahabi gördüm. Hepsi münafık olmaktan korkuyor, titriyorlardı. Allah Teala Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetinden razı olduğunu, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabından razı olduğunu haber verdi. Onlar وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim'in bu hitabına muhatap oldular. Sabikundan oldular, evvelundan oldular, muhacir, ensar. Onların önde olanları oldular ama bütün buna rağmen onlar titriyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Huzeyfe'ye münafıkların listesini vermiş. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Huzeyfe'ye gidiyor. O listede Ömer'in adı var mı diye soruyor. Hazreti Ömer soruyor. Allah yolunda akşama kadar cihad eden, yasıyı kıldıktan sonra gece sokaklarda dolaşan bir mazlum mağdur var mı? Yarın Allah Azze ve Celle bunu Ömer'den benden sorar diye yatağına giremeyen yatamayan Ömer radıyallahu anh Hazreti Huzeyfe'ye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse o Ömer'e dair لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْد۪ي لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ Ömer imanda, Ömer amelde, Ömer ihlasta, Ömer Allah Azze ve Celle'ye teslimiyette o kadar büyük, o kadar öndeki Ömer eğer benden sonra Allah Azze ve Celle peygamber gönderecek olsaydı o Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Ama o Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'ye gidiyor. Diyor ki Huzeyfe, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sana münafıkları bildirmişti. Ömer'in münafıklar listesinde adı var mı söyler misin Huzeyfe diyor. Benim garantim var mı? Senin garantin var mı? Bir dünyada yaşıyoruz. Hani okuldaki öğrencilere öğretmenler deneme sınavı yaparlar. Asıl sınava onları hazırlarlar deneme sınavlarıyla. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de münafıkların, kafirlerin, müminlerin özelliklerini anlatır. Müslümanlara dair sıfatları onları tadat eder. Sen onlara bak, ben onlara bakayım. O özellikler bende varsa, sende varsa Allah Azze ve Celle sendeki imanı kabul ediyor kardeşim. Yola çıkıyorsunuz, çöle gireceksiniz. Arabanın aküsüne bakmadıysanız, suyuna bakmadıysanız, yakıtına bakmadıysanız, çöle girdiniz, dağa girdiniz. Oralarda istasyon yoksa kalırsınız, geriye gelemezsiniz, dönemezsiniz. Orada kalırsınız. Ahirete gidiyoruz. Geriye dönüşü yok. Kur'an-ı Hakim'de Allah Azze ve Celle müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Müslüman Ömer titriyordu. İbni Ebi Müleyke 40 sahabiyle karşılaştım. Hepsi titriyor. Korkuyorlardı. Acaba bizde nifakın özellikleri var mı diyorlardı. Peki şu dört başlığa bak. Ben bakayım, sen bak. Varsa bu özellikler Allah sana cennetin kapısını aralayacak. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetuhum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Okuyacağım dört ayette kasır var. Yani bu özellikler sadece müminlerde olur. Başkalarında olmaz. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecilet kulubuhum. Allah Azze ve Celle'nin adı zikredildiği zaman onların kalpleri, yürekleri titrer. Namazda Allahu Ekber derler, kainatın sahibinin huzuruna yönelirler. Kabe'ye dönerler, namazda onların yürekleri titrer. Eğer yüreğimiz titriyorsa Kur'an-ı Hakim'in bahsettiği, anlattığı, özelliklerini saydığı müminler kadrosunda varsın kardeşim. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetuhum îmânâ. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları daha muhkem hale gelir. İmanları güçlenir. Şimdi adamlar var, ayetleri okuduğunuz zaman diyorlar ki bu ayetler tarihseldir. Bu ayetler Hicri 7. asra konuşur. Kur'an'ın bu hüküm ayetlerini bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Kur'an-ı Hakim'i hermonetik okumaya tabi tutuyorlar. Hayır, onlar değil. Peki kimler ya Rabbi? Kimler cennetine, kimler cemaline muhatap ya Rab? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sahabe gibi, Ebu Bekir gibi radıyallahu anh, semi'na ve ata'na diyenler, işittik Allah'ım, itaat ettik ya Rabbi diyenler, onlar ayetlere muhatap olacaklar. O ayetler okunacak, imanları muhkem hale gelecek. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. O ayetleri hayata tatbik etmek için terleyecekler, uğraşacaklar, mücadeleleri olacak. Ashab-ı kiram gibi imandan sonra hayat onlara hangi bedeli ödemeyi emrediyorsa onlar yoluna canımız malımız feda olsun ya Rabbi diyecekler. Gelecekler onlara. Siz nasıl faizsiz bir dünya kuracaksınız? Tekrar Kur'an'ın hükümlerini, Allah'ın buyruklarını şu modern zamana, küresel eşkıyanın hükmettiği bu dünyaya Allah'ın ayetlerini nasıl tatbik edeceksiniz? O gücü bulamazsınız, o makama ulaşamazsınız dendiği zaman onlar bütün varlıklarıyla, mevcudiyetleriyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Ondan başka sığınak, barınak, tutamak tanımazlar. İman ettik. O gücü Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Raşid halifelere, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin gibi bize de lütfedeceksin ya Rabbi derler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar adına İslamcı dedikleri, sadece konuşan ama amel boyutu olmayan ucuz adamlardan değildir. Teheccüd namazları da var. Namaz safında ümmetle omuz omuza dururlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah onlara ne verdiyse ondan infak ederler. O halde müminler önce buna sahip olacaklar. İkinci olarak, İnnemel mu'minûne allezîne âmenû billâhi ve rasûlihi ve izâ kânû ma'ahu alâ emrin câmi'in lem yezhebû hattâ yese'zinûhû. Allah'a ve Resulüne iman edenler, ancak bu özellikler müminlerde olur. Burada kasır var, başkalarında olmaz. Ve izâ kânû ma'ahu alâ emrin câmi'in lem yezhebû hattâ yese'zinûhû. Peygamber aleyhissalatu vesselamla onları cem eden bir işte, bir amelde olduklarında Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinden izin isterler. İzin çıkmadan asla peygamberin yanından, ümmetin, Müslümanların safından onlar ayrılmazlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber olurlar. Uhud'da sahabe-i kiram ayrılmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın koyduğu yerden ayrıldılar. Peygamber aleyhisselamın emrine muhalefet edince zafer onlar adına hezimete döndü. Allah Resulü aleyhisselam konuşuyor, hutbe irad ediyor. Ve terekûke kaima. Peygamber aleyhisselatu vesselamı minberde bıraktılar, ayrılıp gittiler. Fakat Kur'an-ı Hakim onları ikaz edince, uyarınca, رِجَالٌ لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Onları hiçbir şey Allah'ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten, ne ticaret ne alışveriş, hiçbir şey alıkoyamaz. Peygamberin safından onları uzaklaştıramaz. Ashab-ı kiram her şeyi Peygamber aleyhisselamla cem ettiler. Ekmekleri azdı, sefere çıktılar. Allah Resulü aleyhisselam, neyiniz var yanınızda, buyurdular. Ekmeklerini getirdiler. Peygamber aleyhisselamla sahabeyle ekmeklerini paylaştılar. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın safında durdular. Ümmet oldular, kardeş oldular. Yani sosyal bilinç diyorlar şimdi. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne iman edenlerde sosyal şuur olacak, İçtimai bilinç olacak. Evini düşündüğü gibi komşuyu düşünecek, komşuyu düşündüğü gibi bütün bir alem-i İslam'ı düşünecek. Allah Resulü aleyhisselam onlara bir dünya vaat etti. Peygamber aleyhisselatu vesselam hayattayken o dünyaya muhatap oldular. Alem-i İslam bugün 1 milyar 800 milyon. Madenlerin çoğu İslam coğrafyasında. Enerjinin çoğu İslam coğrafyasında. Ama fakir Müslümanlar, açlık sınırında olan Müslümanlar, açlıktan ölen Müslümanlar. Neden Müslümanlar? Çünkü Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Hakim'in onlara öğretmiş olduğu, bu özellik ancak müminlerde, Müslümanlarda olur dediği, o içtimai şuuru, o ruhu, o manayı kaybettiler. Peki ya Rabbi, sadece Müslümanlarda olması gereken diğer özellik nedir? İnnemel mu'minûne ihvetun fâslihû beyne ahavaykum. Müminler, Müslümanlar, onlar yalnız ve yalnız kardeştirler. Doğum yoluyla babanın çocuğuyla kardeş olursun. Kan bağıyla ona bağlanırsın. Fakat bir de İslam'da kardeşlik var. İman seni Afrika'daki o siyah kardeşimle Hazreti Muhammed'e bağlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal-i Habeşi'yi, Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Selman'ı, Farisi'yi, Suheyb-i Rumi'yi kardeş yapan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, Kur'an-ı Hakim'e, kainatın sahibine iman etmek, ona teslim olmak. İmanın gereği var, kardeş olmanın gereği var. Nasıl kardeşine sahip çıkıyorsan, Afrika'daki kardeşin, Halep'te, Hama'da, Türkistan'da mazlumlar, mağdurlar, وَجْعَلَّنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّ, katından bize dost gönder ya Rab diyenler, onları düşünmeye memursun, mecbursun Müslüman. Çünkü müminler yalnız kardeştir. Müslüman Müslümanla alay edemez. Müslüman Müslümanla istihza edemez. Onu onun kabul etmediği lakaplarla çağıramaz. Kardeş olacaklar. Peki Kur'an-ı Hakim'in yalnız müminlerde olur buyurduğu dördüncü hususiyet nedir? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Dikkat buyurun. Bu ayetler innema ile geliyor. Yani yalnız ve yalnız bunlar müminlerde olur. Burada kasır var. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah'a ve Resulüne iman edenler, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, sonra onlar şüphe etmezler. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Eğer Allah'a, ashab-ı kiram gibi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencileri gibi iman ettiysek, Peygamber'e öyle bir imanımız varsa, bu yolda müminlerin, Müslümanların şüphesi olmaz. Eğer inanıyorsak, Kur'an-ı Hakim, Allah Resulü aleyhisselamın sünneti, İslam nizamı yeniden yeryüzüne hakim olacak kardeşim. Ama kim hakim kılacak? İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlî. Kayıtsız şartsız Allah'a, Resulüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler bunu yapacak. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Onların şüphesi olmayacak. Ey İslam kadınları, sizin örtünüzden, tesettürünüzden şüpheniz olmayacak. Müslüman baba, oğluna, kızına Kur'an'ın ayetlerini anlat, şüphen olmasın. Kur'an yaşanırsa evinde, dünyana Allah saadet verecek, şüphen olmasın Müslüman. Başka ideolojilere dönme, kapitalizmaya bakma, sosyalizmaya bakma. Dünyada saadet adına, selamet adına neler arıyorsan onlar Kur'an-ı Hakim'de. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinde. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Sonra şüphen olmasın. Ama o kadarla iktifa etme. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda onlar cihad ederler. Hazreti Ömer neden Huzeyfe'ye soruyordu? Kur'an-ı Kerim bu özellikleri tadad etti. Acaba Ömer'in cihadında problem var mı? Ömer'in namazında problem var mı? Ömer'in sadakasında problem var mı? Ömer bu müminler listesine, müminler kadrosuna dahil olabilir mi diye. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum neden titriyorlar? Niçin münafık olmaktan korkuyorlardı? Çünkü Allah Azze ve Celle listeyi Kur'an-ı Hakim'de gönderdi. Eğer varsan selamet senin olacak. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an'ın sahibi dikkat buyurun. Ela inne evliya Allah. Allah'a dost olanlar, mutlak ve muhakkak Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlara hüzün yok. Peki madem Kur'an'ın sahibi böyle buyurur, neden Müslümanlar yeryüzünde korkarlar, şehirlerine bomba yağar? Neden onlar kuşatma altında, neden onların çocukları, delikanlıları şehit olurlar? Neden hüzün var, neden acı var, neden keder var? Çünkü Kur'an'ın sahibi listeyi gönderdi. Müminlerde olması gereken özellikler buyurdu. Bunlar Allah'a dost olacaklar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu ayetleri bana okuduğu gibi, Kur'an sana okuduğu gibi, ashabına da bu ayetleri okudu Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam. Onlar Allah'a dost oldular. Hendek muharebesinde açlıktan karınlarına taş bağlıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Roma'nın, İran'ın, Yemen'in fethini müjdeliyordu. Münafıklar alay ediyorlardı. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Kur'an-ı Hakim Allah'a dost olanlara müjdeler, lütfediyor, ihsan ediyor. Cibril onları haber veriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dosta, Rabbe gidişinden kısa zaman sonra Ebu Ayyub el-Ensari İstanbul'a geldi. Onlar İran'ı fethetti, Yemen'e fatih, Mısır'a fatih oldular. Kısa zamanda bütün bunlara nail oldular. Kardeşlerim, Müslüman mıyız, münafık mıyız, nerede duruyoruz? Allah'ın kitabı burada. Hani yanında paralar var, gidiyorsun, yatıracaksın, dış ülkedesin, dövizler var. Tam veriyorsun döviz bürosuna, diyorlar ki bunlar sahte. Orada kaldın, ne ileriye ne geriye gidemezsin. imanımız var. İmanımız sahte mi, hakiki mi? Bizi cennete götürür mü cemalullahı bu imanla müşahede edebilir miyiz? İşte bu ayetleri şimdi dinlediniz. Onlar size tebliğ ettim. Dönünce bakacaksınız, okuyacaksınız. Mahşere geldiğiniz zaman bizi Rabbim bu ayetlerden sorumlu tutacak. İmanımız sahte mi? Babamızdan, atamızdan gördüğümüz bir iman mı? Hakiki bir iman mı?
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Camiler bir şehrin, bir beldenin İslam'a ait olduğunun mührü mesabesindedir. Camiler müminlerin, Müslümanların karargahıdır. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Camilerin mimarları peygamberlerdir. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ تَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ Camilerin hizmetkarı enbiyadır, evliyadır, Hazreti İbrahim'dir, İsmail'dir aleyhisselam. Camilerin ilk imamları, müezzinleri, Allahu Ekber diyenleri, ümmetin, Müslümanların önünde duranlar, onlar da peygamberlerdir. Onlar camilerde bir nesil Allah'a kul olan, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen, iman, İslam, pazarlık kabul etmez diyen bir nesil yetiştirdiler. قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ Kabe-i Muazzama'nın banisi olan, mimarı olan, hizmetkarı olan, imamı olan Hazreti İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail'e, o camide, o mescitte yetişen yavrusuna evladım, seni Rabbimin yolunda kurban ediyorum, ne dersin İsmail? Seni Allah'a, seni kainatın sahibine kurban ediyorum İsmail deyince, o camiyi yapan babanın evladı Hazreti İsmail aleyhisselam, o da çalışmıştı Kabe'nin yapımında, orada yetişmiş, Kabe'nin etrafında büyümüştü. Babası seni Allah'a kurban ediyorum deyince, Rabbinin emrini yerine getir baba, beni Allah'a karşı sabreder bulacaksın dedi. Hazreti Meryem bir kadındı. Annesi onu Beyt-i Makdis'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya adamış. Orada yetişmişti. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Mescid-i Aksa'da, camide büyüyen Hazreti Meryem aleyhisselam, yalnız başına Yahudiye, Siyonizme direnen, Allah'ın kelimelerini, onun dinini, onun yolunu müdafaa eden, erkekler otururken meydan yerinde duran, Allahu Ekber diyen Hazreti Meryem camide büyümüştü. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ Onlar Allah'ın mescitleri

Değer Müslümanlar, caminin ruhundan, manasından uzaklaşınca, camiyi sadece namaz kılma yeri görünce, Hazreti Meryem'in, İsmail'in camide yetiştiğini unutan bir ümmet, bir millet. Şimdi ilk kıblegahı, ikinci büyük mabedi, üçüncü haremi olan Mescid-i Aksa'nın Siyonistler, Allah ve Resul düşmanı Yahudi tarafından postallarıyla çinlenmesini mahkum, mağlup bir halde seyre mecbur oldular. Caminin ruhundan uzaklaştık, manasından uzaklaştık. Eğer dönersek, Hazreti Meryem'in, yalnız başına direnen Meryem'in camide yetiştiğini hatırlayan müminler, Hazreti İsmail'in camide büyüdüğünü yeniden bir algı, bir hayat haline getirebilirsek, Peygamber aleyhissalatu vesselam Uhud'a giderken o ordunun içinde cenneti arzulayanlar vardı. Uhud tarafında cennetin kokusunu alıyorum ya Rab diyenler vardı. Onlar Uhud'a, onlar Bedir'e, Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidini korumaya, namazı korumaya, Allahu Ekber'in ruhuna sadakat göstermeye gidiyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam camisinde minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahadullaha aleyh feminhum men kada nahbahu ve minhum men yentadir. Enes bin Nadır radıyallahu anh Bedir'e gelememiş, Bedir'e katılamamış. Ya Rabbi tekrar onlar gelseler diye bekleyenler vardı. Minel mu'minine ricalun sadaku ma'ahadullaha aleyh. Onlardan, müminlerden öyle kahramanlar vardı ki onlar Allah'a verdikleri söze sadakat gösterdiler. Enes bin Nadırları, Mus'ab bin Umeyrleri, Hamzaları, Alileri, Hayber'in Fatihini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem camide, Mescid-i Nebi'de yetiştirmiş. Eğer biz camilerimize, mabetlerimize yeniden böyle bakarsak, camilerinde fatihleri, camilerinde hüdavendigarları, adını Salahaddin koydukları çocuklarını bu ümmet yeniden hayata hazırlarsa, o zaman Allah'ın inayetiyle sadece Mescid-i Aksa'da değil, Kudüs'ün bütün sokaklarında bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek. Camiyi Kur'an Hakim'in bize anlattığı ruha, hakikate, dünyaya taşıyabilmek. Neden camileri çiğnerler? Çünkü camiler Enesler, camiler Fatihler, Salahaddinler, camiler Abdülhamitler yetiştirir. Fakat kardeşlerim, Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki, İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir ve akâme s-salâte ve âte z-zekâh ve lem yehşe illallah. Camileri kimler yapacak? Camileri kimler imar edecek? Kimler inşa edecek? İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahirete pazarlıksız bir şekilde iman edenler, onlar camide amele olsunlar. Onlar mimar olsun, onlar hademe, onlar hadim olsunlar. Mimarı Hazreti İbrahim aleyhisselam. Kur'an-ı Hakim'e göre caminin hadimi, hizmetkarı da İbrahim aleyhisselam. O halde camilerde bunlar mimar olsun, bunlar imam, bunlar hadim olsunlar. Ve akame salah. Onlar camileri yapacakların ikinci özelliği, namazı Allah'ın emrettiği gibi kılsınlar. Allahu Ekber derken büyük olan Allah'tır. Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler, bütün güç merkezleri, ümmetin, mazlumların, biçarelerin kanını emen zalimler, ne kadar madde planında güçlü olsalar da, ya Rabbi denizler tutulduğu zaman sen bize öyle bir iman, ilham

0: Edersin. Öyle bir feraset verirsin ki biz Sultan Fatih oluruz. Önümüzde Akşemseddinler yürüdüğü halde denizler tutulunca dağlardan gemileri yürütürüz ya Rabbi derler. Ve akame's-salah ve ate'z-zeka, camileri imar edeceklerin üçüncü özelliği, onlar içtimai adaleti tesis edecekler. Zenginler fukaraya verecekler. Onların mahallelerinde, onların şehirlerinde açlar, perişanlar, yetimler evlerinin kenarında, köşesinde yalnızlığa terk edilmeyecek. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Camiyi yapacaklar, imar edeceklerin dördüncü özelliği, sadece Allah'tan korkacaklar. Camiler ve sokaklar işgal edildiğinde, minarelerden imamlar ezan-ı Muhammediyeleri okuduğu zaman, camileri, imanı, İslam'ı müdafaya koşar mısınız? Anneleriniz sizi bugün için doğurdu deyince abdestlerini alır, namazlarını kılarlar, sokağa iner, şehadete yürürler. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Sadece Allah'tan korkarlar. Kardeşlerim, ümmeti İslam, camiyi yapan müminlerin bu özelliklerinden uzaklaşınca, bu özelliklerin bir kısmını kaybedince, şehirlerinde camilerinin, mabetlerinin işgallerini yaşlı gözleriyle seyrettiler. Hani Çanakkale Muharebesini düşünün. Orada bir anne vardı. Genelkurmay'ın harp mecmuasında anlattığı bir anne vardı. Bilecik istasyonunda hava kararmış, yağmur yağıyor. Abdülkadir binbaşı kumandan diyor ki, yağmur yağarken uzakta bir silüet gördüm. Emirlerime dedim ki bu kadına sor, neden burada bekler? Evladını Çanakkale'ye gönderdiği evladını bir daha görmek ister mi? Emireri kadına gider. Kadın elindeki asa ile kumandana yönelir, der ki, ben Söğüt'ün Akgün köyünden geliyorum. Evet, burada evladım var, onu uğurlamaya geldim. Binbaşı emir erini gönderir, oğlu gelir. Abdülkadir kumandan diyor ki, bekliyorum, anne yavrusuna nasihat edecek. Evladım savaşırken cephenin önünde bulunma diyecek. Ben bunları beklerken iki büklüm olan o Anadolu anası, وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyen o anamız, bir aslan kesilir, aslanın dişisi de aslandır. Elini yavrusunun omuzuna koyar, der ki, evladım, baban Şıpka'da, dayın Dömeke'de şehit oldu. Ağalarının şehadet haberi Çanakkale'den geldi. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer Çanakkale cephesinden kaçarsan, geriye dönersen, camilerimizin minarelerinde ezan-ı Muhammediyeler susar, camilerimizin kandilleri söner, çarşaflarımıza, örtülerimize Yunan'ın, kafirin eli uzanırsa, 9 ay seni karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun evladım, der. Kumandan döndüm o kadına, dedim ki, ana, sizin ailede er olarak kimseler kalmadı mı? Söğüt'ün Akgün köyünden gelen o kadın der ki binbaşıya, değil bizim ailede, Söğüt'ün Akgün köyü tam 50 yıldır köyün mezarlığına gençlerini, delikanlıların defnedemiyor, onlar cephede. Allah ve Resul davasını, camilerimizi, ezan-ı Muhammediye'yi korumak için şehit oluyorlar. İnnemâ ya'muru mesâcidallah. Sovyetler camilerimizi çiğnedi. İsrail camilerimizi çiğniyor. Eğer dönersek, camileri yapanların o özelliği bizim hayatımıza hakim olursa, hani müminler, babalar, anneler evlerinde yavrularını, çocuklarını yarınlara hazırlarken onlara mühendis ol, doktor ol diye rol veriyorlar. eğer onlara, şu camileri yapan müminlerin özelliklerine sahip ol. Rükûya varan, secdeye varan başın Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmesin evladım. Canı veren de alan da Allah'tır derse, Mescid-i Aksa'da bu ümmet yeniden Allahu Ekber diyecek. Peki camiler işgal edince müminler ne yapacaklar? وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ Onlar evlerini, onlar hanelerini camiye çevirecekler. Hazreti Musa aleyhisselam gibi evleri İslam okulu olacak. Evlerinde yavrularını yetiştirecekler. Eğer bu ümmet Mısır'da Firavun'un zulmü altındayken, yasaklanan ibadet hürriyeti elinden alınan, secde etmesine, rükûya varmasına müsaade edilmeyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi direnirse, evlerimizde televizyonları kapatıp yavrularımıza, kardeşlerimize Hazreti Kur'an'ı anlatırsak, Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescitte yetiştirdiği Mus'abları, Enes'leri anlatırsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle Kızıldeniz'e Firavun'u ordusuyla boğan, yok eden Allah Azze ve Celle, Mescid-i Aksa'da Allahu Ekber demeyi yasaklayan İsrail'i, Yahudi'yi Akdeniz'in sularına hak ile yeksan edecektir, gömecektir. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler, yeniden iman edin, Allah'a yönelin. Kur'an buyuruyor. Yeniden Müslüman olalım kardeşlerim. Yeniden Rabbimizin, Allah'ın kitabında anlattığı gibi Müslüman olmak. Müslümanlar, caminin ruh ve manasından uzaklaşınca وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkalarından korkunca, bu ayetin ruhuna, hakikatine ihanet edince işgale uğradılar. 583 Hicri, Salahaddin Eyyubi Hazretleri karargahındalar. Biri ağlayarak yaralı halde yanına geliyor, diyor ki, Haçlı orduları hacca giden Müslümanların yolunu kestiler. Kadınlarımızı kirlettiler, ellerimizi şehit ettiler. Öldü diye beni de bıraktılar. Bizi öldürürken diyorlardı ki, قُولُوا لِمُحَمَّدِكُمْ اَنْ يُدَافِعَ عَنْكُمْ Söyleyin Muhammed'inize, kabrinden kalksın ve sizi kurtarsın. Salahaddin Eyyubi Hazretleri karargahına çekilir, ağlar ağlar. Sonunda dışarıya çıkar ordusunun önünde, der ki, Salahaddin, canı malı her şeyi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna feda olsun, benimle gelir misiniz? 583, tam 87 yıl Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Ezan-ı Muhammediye okunmamıştı. Bir Miraç gecesi Salahaddin Eyyubi Hazretleri o muhteşem muazzam ordusuyla Kudüs'e giriyor. 87 yıl sonra giriyor. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Camileri imar eden müminlerin özelliklerine sahip bir orduyla Salahaddin Eyyubi Hazretleri Mescid-i Aksa'ya giriyor. Her taraftan ayetler okunuyor, Fetih Suresi okunuyor. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ diyor müminler. 87 yıl Kudüs sokaklarında çan çalmışlar. Şimdi müminler, askerler, çocuklar, onlar ezan-ı Muhammediye okuyorlar, sala okuyorlar. Ya Rabbi, biz geldik, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti geldi diyorlar. Mescid-i Aksa'nın mihrabını tuvalet yapmışlar. İbni Kesir El-Bidaye ve Nihayesinde naklediyor. Caminin içine domuzları koymuşlar, Mescid-i Aksa'nın içine ahır yapmışlar. Oraya haçı asmışlar. Müslümanlar perişan bir halde, 87 yıl sonra Salahaddin Eyyubi geliyor. Mihrabı temizliyorlar, camiyi temizliyorlar, gül suyuyla yıkıyorlar. Ordusunun önünde, atının üzerinde kafirleri yere sere sere Allahu Ekber diyerek Kudüs'e giren Salahaddin Eyyubi, küfrün o ordusunu yere seren Salahaddin askerleriyle beraber camiye girer. Onların arasında kafirler önünde eğilir Salahaddin'in. Salahaddin'i Eyyubi Allahu Ekber der, secdeye kapanır. Eğer bugün kafirlerin gücüne aldanan, önlerinde eğilen 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam Salahaddin'i Eyyubi gibi iman edebilirsek, kafirler, zalimler, Tel Aviv'in eşkıyası bu ümmetin önünde eğilecektir Allah'ın inayetiyle. Allahu Ekber'in ruh ve manasına sadakat göstermek. Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri üzerine siyah cübbesini giyer. Nurettin Zengi Hazretleri Mescid-i Aksa fethedilir diye oraya bir minber yapmıştı. Fakat o büyük kumandanın ömrü yetmedi. Salahaddin Eyyubi Hazretleri o minberi getirtir. Mescid-i Aksa'nın içine Nurettin Zengi Hazretleri'nin inşa ettirdiği, yaptırdığı o minberi koyarlar. Müslümanlar avluyu doldurmuşlar. Minberde Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri var. Söze başlarken der ki: "Fakut'a dabirul kavmi'llezina zalemu ve'lhamdülillahi rabbil alemin." En'am suresindeki bu ayeti okur. Zalimlerin kökü kesilmiştir. Kafirlerin kökü kesilmiştir. Mescid-i Aksa'nın kubbesine haçı asanların kökü kesilmiştir, Allah'a hamdolsun. Eğer onun dinine yardım edersek, eğer camiyi yapanların özelliklerini hep hayatımızda korursak, bundan sonra Mescid-i Aksa'ya dönemeyecekler demişti Muhyiddin el-Kureşi Hazretleri. Ama biz ümmet yapımıza, Abdülhamit'e, kardeşliğimize ihanet edince Yahudi tekrar döndü. Şimdi Mescid-i Aksa'da müminler Allahu Ekber diyemiyorlar, namaz kılamıyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa'dan Miraç'a yükselmişti. Namaz, 5 vakit namaz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç'ta verilmişti. Yani Mescid-i Aksa'nın semalarında Peygamber Aleyhisselam namazı aldı. Kıblemiz Kabe-i Muazzama. Fakat orada Peygamber Aleyhisselam 5 vakit namaz emrini aldı ki namaz kılarken, Allahu Ekber derken 5 vakit namaz Mescid-i Aksa'nın semalarında farz kılınmıştı. Aksa'yı düşünün. Mescid-i Aksa'yı düşünün. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı bina etti. Kabe'yi işgal ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam 13 yıl Mekke'de mücadele etti. Sonra 8 yıl Medine'de bir ordu hazırladı. Mekke'nin üzerine gitti. Kabe'yi, o en büyük mescidi kurtardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Beyt-i Makdis'e gitti, orayı özgürleştirdi. Eğer biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna dönersek, onun mescidinde yetiştirdiği Enes'leri, Musab'ları yeniden bu ümmet yetiştirirse, Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmete Kudüs'ün hürriyetini nasip edecek. Kudüs'te Allahu Ekber diyecek. Kudüs'ün bütün sokaklarında Allahu Ekber diyecek. Camileri İslam şehirlerine vurulan bir mühür kabul eder. Camiler yeniden karargahımız olursa, Salahaddinlerimiz, adını Müslüman babaların Salahaddin koyduğu çocuklar ruh planında Salahaddin olacak. Hüdavendigar, Alparslan, Yavuz olacaklar. Camiler başlarımızı almadan küffarın postallarıyla çiğnenmeyecek.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme, Peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan Peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, zülfikarı belinde, sancak, Ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır, hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar, semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına.

0: Kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığında Arap'ın dünyaya söyleyecek sözü yoktu. Dünya milletleri arasında yeri de yoktu. Ne dünya çapında mütefekkirler çıkarmış, ne içinde büyük sanatkarlar vardı. Bütün sermayesi kadına şaraba şiir yazan şairleriydi, onlardı. Edebiyatı vardı, konuşurlardı kadına dair, şaraba dair. Sabaha kadar o ayyaş şairlerin şiirlerini okurlardı. Roma'nın, Bizans'ın, İran'ın hakimiyetinde yaşarlardı. Taşların önünde eğilirler. Allah Azze ve Celle'yi bıraktılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı onun yolunu terk ettiler. Hubel'in, Menat'ın, Lat'ın, Uzza'nın önünde eğiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle insanları da cinleri de sadece ona ibadet etsin diye yarattı. Bu ayeti kerimeyi okuyunca bana ibadet etsinler, insanlar cinler bunun için yaratıldılar, bunu terkin edince Peygamber aleyhisselam onlar tevhide kulaklarını tıkadılar, olmaz dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam taşların önünde eğilmeyin. Lata, Menata, Uzza'ya secde etmeyin, ayağa kalkın insanlar. Allah Azze ve Celle sizi bunun için yaratmadı deyince onlar bel kalu azgâsu ahlâmin bel iftarâhu bel huve şair. Bunlar Muhammed'in rüyaları dediler. Akşam rüya görüyor, sabah bize onları anlatıyor dediler. Belif terahu uyduruyor dediler, o şair dediler, belhuve şair. Kahinlere gittiler, sihirbazlara gittiler. Onları Allah'a, kulluğa davet eden Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahirlerin, kahinlerin sözlerini esas alarak yolunu kestiler. Fakat Allah Resulü aleyhisselam durmadı. Onlara hakkı, hakikati anlatmaya devam etti. Ayağa kalkın dedi. Ey Arap, ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Bekir, ayağa kalk Ebu Cehil dedi. Ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Leheb. Sen taşların önünde secde edemezsin. Ayağa kalk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a secde edecek, Allahu Ekber diyeceğiz. Ayağa kalk Mekke, ayağa kalk Medine dedi Peygamber. Yolunu kestiler, eşkıyaları gönderdiler. Bahaneleri yoktu Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Yapamıyorum ya Rabbi demedi. Bu kadar ağır yükü neden omuzlarıma yükledin Allah'ım demedi Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Lekad enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum. Size bir kitap indirdik, Kur'an hakimi gönderdik. Ey Araplar, ey insanlar, şerefiniz o kitapta. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye döndü, Medine'ye döndü. Roma'nın kulu, Roma'nın kölesi oldunuz. Kisra'nın, Mecusilerin kölesi oldunuz. Eğer şeref, eğer itibar arıyorsanız, ey kadınlar, ey çocuklar, ey delikanlılar, yeryüzünde onurunuzla yaşamak istiyorsanız, fihi zikrukum, şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu, gelin. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini evinizde tatbik edin. Onun ayetlerini sokakta, çarşıda, devlette tatbik edin. Şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu ayetler, bu hükümler hayatımıza tatbik edilirse insanlar şeref bulacak. Ela ya'lemu men halak, yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. Onlardan iki tanesini size arz edeyim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın bu ayetini okudu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Her şeye kadir olduğuma inanan müminler. Vahdaniyetime inananlar. Ya eyyühellezine amenu, rububiyetime iman edenler, ya eyyühellezine amenu, her şeye kadir olduğuma iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum nara, hem kendinizi koruyun hem ehlinizi, hem ailenizi, çocuklarınızı koruyun. Şöyle babalar olmayın, oğlun kahveye giderken, oğlun zar atarken sessiz kalma baba. Eğer sessiz kalırsan Müslüman baba, o yavrunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye veremezsin. Ey anne, yavrun 15 yaşında modacılara, ekrandakilere aldanıp sokağa kendini teşhir eden kıyafetlerle çıkıyorsa, ey anne, Müslüman anne, mümine anne, Fatıma adı Fatıma olan anne, adı Zeynep olan anne, ya eyyühellezine amenu, ey vahdaniyetime, kudretime iman eden müminler, babalar, anneler, yavrularınıza, evlerinize sahip çıkın. Sessiz kalmayın. Onlar cehenneme giderken, onlar nara giderken, nasıl olur da babalar, anneler, müminler, erkekler, hocalar, alimler, vaizler, denizde, kenarda, sahilde, anadan uryan bir halde kadınlar denize girerken, imamlar, hocalar, vaizler, ekranda din tüccarlığı yapanlar, nasıl susarsınız? Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, ayağa kalkın. Camide uyumayın. Babalar, müminler, Allah'ın ayetlerini evinizde çocuklarınıza, yavrularınıza anlatın. Bu hutbeler neden? Neden Peygamber Aleyhisselam konuştu kardeşlerim? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onu dinlediler. Aldılar, evlerine gittiler. Kızım Fatıma, otur dinle. Peygamber Aleyhisselam'dan sana mesaj var. Kur'an-ı Hakim'den sana mesaj var. Otur Zeynep, dinle dediler. Babalar öyle dinlediler. Müminler, Müslümanlar, evlerimizde televizyonlar var. Yavrularımızın, kardeşlerimizin imanını kirleten ekranlar. O ekranları kapatmadan o evlerde Hazreti Muhammed konuşmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Kapat ekranı, Kur'an-ı Hakim konuşsun, yer aç, Kur'an-ı Hakim'e söz ver, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söz ver. Sen mesud olursan, yavrun mesud olursa sen de mesud olacaksın. Yavrun güzel bir hayat yaşarsa sen de mutlu olacaksın. O halde yavrunun mutluluğu, yavrunun şerefi Hazreti Kur'an'da. Kur'an-ı Hakim'in ahkamını eğer evimize tatbik edersek, evimize, hanemize, mahallemize surur gelecek, huzur gelecek. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, babalar, anneler, Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinlediler. O mesajı aldılar, çocuklarına, yavrularına getirdiler. Anlattılar, sonra ellerini kaldırdılar, ya Rabbi dediler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا, ey Rabbimiz dediler, bize göz aydınlığı olan eşler, göz aydınlığı olan yavrular ihsan et. Bizi وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا, bizi ya Rabbi muttaki olanlar için imam yap. Bize sancağını ver, bize bayrağını ver. Onu taşıyalım, kumandanlar olsun, halitler olsun önümüzde. Saatler olsun, Ertuğrullar, Abdülhamitler olsun, onlar imam olsunlar mazlumlara. Yetim yavruların gözyaşlarını silsinler ya Rabbi. Annelerin, babaların cehdi gayreti vardı. Minberden evlere koridorlar açtılar. Peygamber Aleyhisselam onların evinde konuştu. Sözleri minberden, peygamber buyruğunu, Allah'ın ayetlerini kürsülerden evimize ne kadar taşıyoruz?

yarın kıyamet günü sana, bana soracak, evinde ekrandaki o kadınlar mı daha çok konuştu, yoksa seni yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin ayetleri mi senin evinde daha çok konuşuldu, dinlendi? Konuş, cevap ver Müslüman diyecek. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. Ricalun diye devam ediyor, faili geliyor. Allah Azze ve Celle onlara emretti. Fi buyutin, onlar öyle evler yaptılar ki, bir başka manası fi buyutin, o evlerde, yani o camilerde demek. Fi buyutin edinallahu, Allah onlara emretti. Evler yapmayı, evler yapılmasını emretti. O evlerde Allah'ın adının zikredilmesini emretti. Yusebbihu lehu fiha bil huduvi vel asal. Onlar o evlerde sabah akşam Allah Azze ve Celle'yi zikrettiler. Sahabenin evi cami, camileri ev oldu. Camileri ev oldu, evleri cami oldu. Oralarda çocuklarını yetiştirdiler. İbn-i Mace rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Peygamber aleyhissalatu vesselamla mescitte oturuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biri süt getiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sütü alıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sütten içiyor. Sonra yanında küçücük yavru olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya dönüyor. Buyuruyorlar ki: "Ete'zenu li en eskiye Halid'en?" Bana müsaade eder misin? "Ete'zenu li en eskiye Halid'en?" Halid bin Velid'e vereyim. "Seyfun sallahullahu alel müşrikin." İslam ordusu dağıldığında, kumandanlar şehit olduğunda, meydan yerine çıkıp İslam sancağını alan, Allah'ın kafirlere, müşriklere karşı çekilen kılıcı olan Halid'ime bu sütten vereyim. "Ey çocuk, bana müsaade eder misin?" deyince Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, "Hayır ya Resulallah" dedi. "Madem o kaba, mübarek dudakların değdi, o halde önce ben içeyim, sonra Halid'e ver ya Resulallah" dedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kızmadılar. "Ey çocuk, neden peygamberin yanında oturuyorsun?" demediler. Onu arka tarafa göndermediler. Onlar camileri medrese yaptılar, okul yaptılar. Amcalar, yaşlılar camide çocuklara Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı anlattı. İmamlar camiyi namaz kıldıktan sonra terk etmediler, kitlemediler, bırakmadılar. Gelen çocuklarla beraber oldular. Sütü beraber içtiler, beraber oldular. Cihadı, şehadeti, cenneti beraber konuştular. Oralardan Peygamber aleyhisselam kahramanlar çıkardı. Müslüman, Ahmet, Muhammed, önce çocuğunu, yavrunu alacaksın, elinden tutacaksın, camiye getireceksin. Yavrun fizikçi olabilir, yavrun kimyacı olabilir, yavrun doktor olabilir. Ama bütün bunlardan önce Allah'ın sana emaneti olan yavrunu alacak, camiye getirecek. Onun şerefi, onun itibarı Hazreti Kur'an'dadır. Hazreti Muhammed'e ittiba etmededir. Önce Allahu Ekber diyecek senin yavrun. Eğer Kur'an-ı Hakim'i tanımadan fizikçi olursa, Kur'an-ı Hakim'i tanımadan bilim adamı olursa, o zaman onlar batının katilleri gibi ilim bilim adamı olunca kitle imha silahlarını icat ederler. O halde Müslüman, cami cennet yoludur. Cennet yoluna yalnız gelme. Ahmet'i al, Muhammed'i al, Yusuf'u al, mahallenin çocuklarını al. İmam kardeşim, Hazreti Muhammed aleyhisselam Abdullah bin Abbas'ları camide nasıl karşıladıysa, nasıl beraber olduysa, çikolata ver, tebessüm et, Abdullah varı dirilişe hazırla, cennete hazırla, ümmetin uyanışına hazırla kardeşim. Lekad enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum. Ey 1,5 asırdır ağlayan Müslümanlar, şerefiniz Avrupa'da.

Değil, şerefiniz Londra kapılarında beklemekte değil, şerefiniz Hazreti Kur'an'da. Peygamber aleyhissalatu vesselamla onlar ayağa kalktılar. Kur'an-ı Hakim'le dirildiler, onunla var oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadakayı anlattı. Sahabe-i kirama Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadakayı anlatınca onların verecek ne imkanları vardı ne de çalışmaya, sadece çocuklarına ekmek getirecek kadar bir gücü kuvveti vardı. O kadar iş buluyorlardı. Ondan ötesinde bir takatı yoktu onların. Fakat Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. İmam Bukhari naklediyor. Sadaka ayeti nazil olunca خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ayet nazil oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama döndüler, buyurdular ki lemma nezelet ayetu sadaka, sadaka ayeti nazil olunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara sadaka vermeyi emretti. Biz de gittik, pazarlarda hammallık yaptık, sırtımızda yük taşıdık, para kazandık, onunla evimizdeki ekmeği bıraktık ve sadaka verdik. Kimi çok veriyor, kimi az veriyordu. Çok verenlerle müşrikler, münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki bu adam riya, riya için veriyor. Az verenle bu kadar da sadaka olur mu diyorlardı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara اِتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ yarım hurma kadar olsa da cehennemden kendinizi koruyun. Allah yolunda verin. Zenginler kendilerine göre versin. Fakirler eğer bulamıyorlarsa onlar da yarım hurma versinler. Allah Azze ve Celle verdiklerinizin niceliğine bakmıyor, niyetinize bakıyor. Yüreğinize, kalbinize bakıyor. O halde zenginler, fakirler ayağa kalkın. İnsanlık için çalışıyoruz. Mazlumlar için, yetimler için, dul kalan biçare kadınlar için çalışıyoruz. Ayağa kalkın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları sadakaya davet etti. Yine Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam bize sadakayı emretti. Biz gittik Nuhamil. Sırtımızda yük taşıyorduk. Oradan para kazanıyorduk. Sadaka veriyorduk. Kimimiz ancak bir avuç veriyordu. Ama şimdi bakıyorum, o bir avuç sadaka verenlerin 100 binlik servetleri var. Onlar verdikçe Allah Azze ve Celle onlara verdi. Allah Resulü aleyhisselam ashabıyla konuşurken kâle raculun, Efendimiz aleyhisselam bir adamdan bahsetti. Buyurdular ki bir adam le etasaddakanne bi sadakatin, ben sadaka vereceğim dedi bir adam. Yemin olsun Allah yolunda sadaka vereceğim. Adam sadakasını eline aldı, dışarıya çıktı. Akşam gece zifiri karanlık var. Sadakayı verdi, geri döndü. O etrafta yaşayanlar dediler ki adam akşam sadakayı bir hırsıza verdi. Adam sabah oldu, yemin etti. Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne bi sadaka. Sana hamdolsun ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim. Yine dışarıya çıktı, sadaka verecek. Fakat bu defa sadakasını zina yapan bir kadına verdi. Yine konuştular, dediler ki zina yapan bir kadına verdi sadakasını. Adam yine yemin etti. Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne sadaka. Sana hamdolsun, hamd sanadır ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim diye and içti, yemin etti adam. Bu defa sadakayı gecenin karanlığında zengin olan bir adama verdi. Yine onunla alay ettiler, zengine verdi dediler. Adam rüyasında Allah Azze ve Celle ona şunu ilham eder: o sadakayı hırsıza vermiştin. O utanacak, belki hırsızlıktan vazgeçecek. O sadakayı zina eden bir kadına verdin. O kadın iffetini kuşanacak. O sadakayı zengin olan bir adama verdin. O da pişman olacak, nadim olacak. O verdi sadaka, ben neden vermeyeyim diyecek. Kardeşlerim, sadaka veriyor adam. Ama sadakayı zina eden bir kadına veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle onun sadakasını zayi etmiyor. Kadın kendisine bir Müslüman, Allah'a iman eden bir mümin sadaka verdi diye kadın zinadan vazgeçiyor. Kadın şunu düşünüyor:
Adamlar bana gelirlerdi, güzelliğime bakarlardı, boyuma bakarlardı, para verirlerdi. O para karşılığında beni kullanırlardı, beni istismar ederlerdi. Ama şimdi gecenin yarısında la ilahe illallah diyen bir Müslüman, bir mümin sokağa çıktı, bana sadaka verdi, dönüp bakmadı, istismar etmedi, peşimden gelmedi. O halde ben ya Rabbi dönüyorum, sana dönüyorum, o hayatı bırakıyorum. Ben ya Rabbi bütün hücrelerimle la ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda hammallık yaptılar. Sırtlarına taşıdılar. Kadınlara verdiler. Çocuklara verdiler. Yetimlere verdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. O kadar zengin oldular ki dünyanın en güçlü devletlerini mukavvadan suretler gibi paramparça yaptılar. Ebu Eyyub el Ensari ile İstanbul'a geldiler. Fas'a gittiler, Pakistan'a gittiler, Türkistan'a kadar ulaştılar. Allah ve Resul davasını oralara taşıdılar. لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Şerefiniz Müslümanlar bu Kur'an'da. Bu Kur'an sadakayı emrediyor. Onların malları, onların imkanları yoktu. Hammallık yaptılar, sadaka verdiler. Yetime, dula, biçare kadına, açlıktan dolayı kötü yola düşen kadınlara sahip çıktılar. Allah Azze ve Celle dünyanın en güçlü devletlerini onların önünde perişan etti, hak ile yeksan etti. Sonra aldananlar oldu. Emeviler aldandı, dünyaya döndüler. Şerefi dünyada, şerefi sarayda arayınca yıkıldılar. Abbasiler geldi. Onlar da bir ara şerefi dünyada, şerefi malda, şerefi sarayda aradı. Onlar zelil oldu. Sonra Allah Azze ve Celle Arap'ın eliyle iman eden Türkleri gönderdi. Türkler geldi. Tuğrul Bey geldi. Bağdat'ta Allahu Ekber dedi. Sonra Kürtlerden Salahaddin Eyyubi geldi. Arapların bıraktığı sancağı Kudüs önlerinde ümmetle beraber o taşıdı. Kudüs'e o girdi. Sonra Türklerden Ertuğrul Gazi geldi. 6 asır onun çocukları sancağı taşıdılar. Osmanlılar, bu millet, bu ümmet ne zaman şerefi itibarı batıda, batının hayat tarzında, oradaki kadınlarda, onların kıyafetinde arayınca Tanzimat'tan sonra izzetimizi kaybettik, itibarımızı kaybettik. Alimi İslam bölündü, parçalandı, dağıldı. Şimdi bütün şehirlerimizde acılar, ızdıraplar var. Ümmetin kadınları, kızları, çocukları önce batılı kadınlara baktılar, şimdi onlara hayran oldular. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi kuşanıyorlar, onlar gibi yaşayanlar, onlar gibi düşünenler var. Ey ağlayan alemi İslam, kanunları, yasaları batıdan, Londra'dan, New York'tan, Berlin'den alan Müslümanlar, 1,5 asırdır batının yasalarıyla şeref bulamadınız, itibar bulamadınız. Mekke'de ezilen bir millet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları ayağa kaldırdı. Tuğrul Beylerle, Salahaddin Eyyubilerle nasıl ayağa kalktıysak, Allah Resulü aleyhisselamın ashabına, Kur'an-ı Hakim'e dönersek, لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar, şerefiniz, itibarınız batıda değil, Londra'da değil, Amerika'da değil, şerefiniz Hazreti Muhammed'de, şerefiniz Allah'ın kitabında, Kur'an'a dönün, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönün. Ey 1,5 milyarlık, 1,8 milyarlık alemi İslam, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Allah ve Resul düşmanı Yahudi'nin izniyle giren Müslümanlar, eğer kanımıza dokunuyorsa o zaman evlerimizi Hazreti Kur'an'a açalım. Evlerimizi, okullarımızı, camileri peygamberin camisi gibi yapalım. Yapalım ki yeniden işimizde Ertuğrul Gaziler, yeniden Tuğrul
Tuğrul Beyler, Sultan Fatihler yetişsin. İşte o zaman, yani şerefi hayatın bütün noktalarında Kur'an-ı Kerim'de ararsın.

0: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Allah Azze ve Celle nice zalim olan milleti hak ile ihsan etmiştir. Paramparça etmiştir. Hemen o şeref ayetinin sonrasında geliyor. Allah yepyeni bir nesil, yepyeni bir ordu göndermiş, yepyeni bir milletle insanlık ayağa kalkmıştır. Eğer biz şerefi, itibarı Allah'ın ayetlerinde, Kur'an-ı Hakim'de arar, Allah'ın ahkamını hayatımıza tatbik edersek, alem-i İslam'ı kan gölüne çeviren zalimler hak ile yeksan olacak. Hazreti Muhammed'in gençliği gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar evlere, onlar dünyaya adaleti getirecekler yeniden. Olacak Allah'ın izniyle. Eğer şeref ve itibarı Kur'an-ı Hakim'de ararsak, inanırsak, ahkamını hayatımıza tatbik edersek, zalimler yeniden zelil, mazlumlar aziz olacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam insanların, müminlerin bütün hasseleriyle, bütün organlarıyla Allahu Ekber demesinden ibarettir.

Rüküye giderken Allahu Ekber, secdeden kalkarken Allahu Ekber der Müslüman. Kabe'ye gidince, Allah'ın beytini tavaf etmeye başlarken Bismillahi Allahu Ekber. Tirmizi'nin rivayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Hacerül Esved'e istilam etti, elini kaldırdı, Allahu Ekber dedi. Ya da Abdullah İbni Ömer'in rivayetinde Bismillahi Allahu Ekber denir Kabe'nin etrafında tavafa başlarken. Şeytanı taşlamaya gittiğinde Müslümanlar Bismillahi Wallahu Ekber. Şeytanı taşlarken Allahu Ekber rağmenli şeytani ve hizbihi. Şeytana adamlarına rağmen Allahu Ekber, Allahu Ekberu min kulli şeyin. Bayram sabahı kalktınız, camiye geliyorsunuz. Eğer kurban bayramıysa küçük çocuklar, büyükler, yaşlılar, onlar sokakta Allahu Ekber derler, tekbir getirerek o halde camiye gelirler. Ramazan bayramına geliyorsanız sessiz bir halde tekbir getirip camiye gidersiniz. Müezzin günde 5 defa. İslam'ın manifestosu olan ezan-ı Muhammediye'yi ilan ederken, ezana başlarken Allahu Ekber der. Sonunda Allahu Ekber der. Allahu Ekber. Müslüman dünyayı Allahu Ekber üzerine bina eder. Kardeşlerim, Allahu Ekber'de 2 boyut var. Bir, lisanınızla söylüyorsunuz. Sonra hayatınız Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyor? Hayatınıza bir karne tutunuz. O karneyi hayatınızın bütün alanlarıyla ilişkilendiriniz. Sonra sorun kendinize, ben Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyorum? İnsanlar vardır, dilleriyle Allahu Ekber diyorlar, fakat hayatlarıyla Allahu Ekber'i reddediyorlar. Bir esnaf düşünün, bir yerde mal alıyor, mal satıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, men gashyena feleyse minna. Aldatan benden değil, benim ümmet kadromdan olamaz. Adamın yanına gittiniz, bir kasa domates aldınız. Üzerine sağlam domatesleri koydu, altında çürükler var. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ki, böyle yapan benden değil, benim ümmet kadroma ait olamaz. Bu adam camiye geliyor, namaz kılıyor, sizinle birlikte aynı safta duruyor, Allahu Ekber diyor. Fakat onun dünyasında paranın bir değeri var, paranın bir karşılığı var. Peygamber aleyhissalatu vesselam aldatma dedi. Aldatan bana ait olamaz, Muhammed aleyhissalatu vesselamın kadrosuna dahil olamaz buyurdu. Fakat onun için para daha önemli. Parayı daha önemli tutan, kabul eden, sağlam domatesleri yukarıya, çürükleri aşağıya koyan adam, her ne kadar bu adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle, ticaretiyle, satışıyla, alışverişiyle Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor o adam. Karneni tut, neredesin? Kıyamet günü kainatın sahibi soracak. Veylul lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestavfun ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun. Alırken tam alıyorlar ama satarken insanları aldatıyorlar, yalan konuşuyor, yemin ediyor, diyor ki yemin olsun ki ben şu malı şu kadar fiyata aldım. Allah'ın adını kullanıyor, para kazanmak için bunu yapıyor. O adam namaz kılıyor, sabah camiye gitmişti, Müslümanlarla beraberdi, Allahu Ekber demişti. Müezzin minarede Allahu Ekber derken o da tekrar ediyordu. Ama şimdi Allah'ın ayetlerine rağmen, Peygamber aleyhissalatu vesselamın buyruklarına rağmen diyor ki hayır, para benim için daha önemlidir, para önemlidir diyen adam,
Parayı kazanmak için yalan konuşan bu adam, her ne kadar diliyle Allahu Ekber dese de ümmeti, Müslümanları ticaretinde aldatıyorsa bu

Adam haliyle, dükkanıyla, hayatıyla Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Bir motor ustası düşünün. Arabanız bozuldu, ona gittiniz. Dediniz ki galiba bu motor yandı. O da size şöyle bir baktı, bu adam saf dedi. Açtı baktı içeriye, orada çok basit bir arıza var. Belki 10 liraya yapılabilecek bir arıza var. Fakat sizin bu ifadenizden hareketle, bu adam saf dedi, bu adam arabadan anlamıyor. Evet, senin de söylediğin gibi arabanın motoru yandı dedi. Yarın gel sana ben motoru vereyim. Yarın o adam gitti. 10 liralık bir arıza vardı. Belki orada sadece bir civatayı değiştirdi. Ama adama araban senin motorunu yaktı dedi, ondan 1000 lira para aldıysa, bu adam sabah namaza gitmişti. Bu adam namaz kılmıştı. Bu adam diliyle Allahu Ekber demişti. Ya Rabbi, senin buyruklarını kabul ediyorum. Onları hayatıma tatbik ediyorum. Senden başka Rab tanımıyorum. Senin ahkamını hayatıma uyguluyorum ya Rabbi diyen bu adam, eğer müşteriyi aldatıyorsa, yalan konuşuyorsa, bu adam ticaretiyle Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Doktora gittiniz, muayene oluyorsunuz, içeriye aldı sizi. Hocam şurası burası ağrılar, acılar, ızdıraplar var dedi. Anladı sendeki hastalık nedir. Fakat özel hastanede doktorluk yapıyor. Seni röntgene gönderdi, tomografiye gönderdi, MR'a gönderdi. Hastane ile onun arasında anlaşma var. Şu kadar hastayı MR'a, şu kadar hastayı tomografiye göndermesi lazım. Sen oraya gitmemen gerekiyordu. Normal bir hapla senin tedavin olacaktı. Ama o doktor eğer hastayı oraya gönderiyorsa, diyor ki ya Rabbi ben Müslümanım, Allahu Ekber diyorum, namaz kılıyorum ama benim için para daha önemli ya Rabbi diyorsa, para kazanmak için hastaya zulmediyorsa, hastayı sömürüyorsa, o doktor diliyle Allahu Ekber diyor fakat hayatıyla Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor. Dişçiye gittiniz. Ağzınızda iki tane çürük var. Onları dolgu yapacak, tedavi olacaksınız. Ama orada kanal var dedi. Orada kaplama yapmamız lazım dedi. O dişi almak gerekir dedi. Orada kendine iş çıkarıyorsa, yalan konuşuyorsa, sizden para kazanmak için bütün bunları yapıyorsa, diliyle o adam Allahu Ekber dese de, sabah camiye gelse de, rüküye varsa da, o adam haliyle, ticaretiyle, tedavisiyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir baba düşünün, bir hane sahibi düşünün. Hanımı sabah evden çıkıyor, işe gidiyor. Evden işe giderken tesettüre, İslam kıyafetlerine riayet etmiyor. Ya eyyühen nebiyyü, kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudinine aleyhinne min celabi bihinne zâlike edna yu'rafne felâ yu'zeyn. Allah'ın bu cilbap ayetini biliyor. Hanım üzerine sokağa çıkarken İslam kıyafetini almalıydı. Ya da o adam evine arkadaşlarını davet etti. Onlarla bir masa hazırlattı. Erkekler, kadınlar, namahrem aynı masaya oturdular. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ. Allah'ın bu ayetini biliyor. Namazda okuyor, rüküye gidiyor. Rüküye giderken Allahu Ekber diyorsunuz ya, Allahu Ekber diyoruz ya, bu halimizle şunu ilan ediyoruz. Ya Rabbi, Kur'an'da ne kadar emir varsa, ne kadar talimat varsa, ben onları kabul ediyorum. Ben onları onaylıyorum Allah'ım. Rükûde seni tazim ediyorum. Secdede seni tesbih ediyorum ya Rabbi. O Müslümanın, o kardeşimizin, eşi sabah, kızı sabah işe giderken ona tesettürü anlatırsa, hanımı darılacak, hanımı üzülecek,
hanımının rızasını düşünüyor. Hanımının rızasını kazanabilme adına eşine karşı vazifesini o adam, o baba yapmıyorsa, bu haliyle diyor ki ya Rabbi, eşimin rızası senin rızandan daha önemli. Senin ayetlerin var. Ben o ayetleri namazda okuyorum. Ben ayetleri Ramazan'da okuyorum. Benim mukabelelerim var. Benim sadakam var, benim zekatım var. Ama eşimi, ama kızımı üzemem diyorsa, Allahu Ekber diyen bu Müslüman haliyle Allahu Ekber'i tekzip ediyor. Bir yerde büyük bir memur olarak sizi atadılar. Yanınıza adamlar geliyor, imza atın diyorlar. Olmaz, atamam diyorsunuz. Yapamam, bu haksızlığa irtikap edemem. 100 lira rüşvet teklif ediyor. Olmaz diyorsunuz. Er-râşî vel-murteşî finnâr. Rüşveti alan da veren de cehennemdedir. Lânallâhu'r-râşiye vel-murteşiye. Allah Azze ve Celle rüşveti alana da verene de lanet etti. Hadisi okuyorsunuz. Ama başka bir gün yanınıza biri geliyor. Size 1 milyon rüşvet teklif ediyor. Olur diyorsunuz. Ama akşam falan saatte gel. Burada olmaz diyorsunuz. Eğer birisi bunu söylüyorsa, Allahu Ekber dese de, namaz kılsa da, camiye gelse de, bu adam lisan-ı haliyle diyor ki, ya Rabbi, seni 1000 liraya terk etmem. Ama 1 milyon gelirse, 1 milyon lira gelirse senin rızanı kenara koyarım. O rüşveti alırım. Çocuklarım var, ailem var. Onlar daha güzel bir hayatı yaşasın diyorsa bu Müslüman, diliyle Allahu Ekber dese de, haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o Müslüman. İş adamı oldunuz. Müşteriler yanınıza geliyorlar. Kalktınız, onların davetine uydunuz. Bir restoranta, bir lokantaya gittiniz. Orada bir masa hazırladılar. Masada içki var. Sizin önünüze de koydular. Büyüdünüz ya. Eskiden geliriniz şu kadardı. Şimdi dev bir tüccar oldunuz. Sizi Türkiye'nin büyük iş adamlarından kabul ediyorlar. İçki sofrasına sizi davet ettiler. Oturdunuz. Orada duruyorsunuz. Önünüze koydular. Midemde benim hastalık var. İçemem diyorsunuz. Şunu söyleyemiyorsunuz. Rabbim bunu yasakladı. Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysru vel ensabu vel ezlamu rizsun min amelis şeytan. Sonraki ayetin sonunda fehel entum muntehun. Müminler, Müslümanlar, içkiden vazgeçtiniz değil mi? Sahabe bu ayeti duyduğu zaman evlerine koştular, içki küplerini aldılar, kapıya geldiler, döktüler. Medine sokaklarında içki aktı, içki seli olmuştu Medine sokaklarında. Eğer bir Müslüman o sofrada, hayır ben buraya oturamam, burada içki var, beni yoktan var eden, bu nimetleri veren kainatın sahibine, Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem, ben burada olamam, oturamam demiyorsa, o adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir alim düşünün. Allah'ın ayetlerini minberde okuyor. Allah'ın ayetlerini kürsüde okuyor. Fakat zalim sultanlar Mısır'da, Filistin'de, Suriye'de, alemi İslam'ın farklı yerlerinde mazlumlara, mağdurlara, Allahu Ekber davası için şehit olanlara terörist diyorsa, o adam Medine'de, Mekke'de, haremde, haremin mihrabında olsa bile zalimleri onaylıyorsa, diliyle Kabe'nin mihrabında Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o imam. Allahu Ekber. Allahu Ekber davamız var. Eğer bir tüccar iş iyi gitmeye başlayınca
o ortağını sömürüyorsa, onu işten çıkarıyorsa, şirketten çıkarıyor, ayırıyorsa, bu adam, bu tüccar yalan.

0: insan konuşuyorsa, Allahu Ekber demiş olsa da, bütün cemaatlere yetişse de, haliyle, ticaretiyle o adam Allahu Ekber'i reddediyor. Ya da bir yerde oturdunuz. Ya eyyühellezine amenü ictenibu kesiren minazzan. İnne ba'daz-zanni ismun ve la tecessesu. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki casusluk yapmayın. İnsanların mahrem dünyasına girmeyin. Onların evlerini, çocuklarını, ailelerini konuşmayın. Suizanda bulunmayın. Arkadaşlarınız var. Onlar orada gıybet yapıyorlar. Suizan var. Eleştiriyorlar. Soylarından, boylarından dolayı birilerine hakaret ediyorlar. Ayağa kalksan, ayrılsan oradan, arkadaşların var. Darılacaklar, üzülecekler. Onların rızası uğruna orada kalıyorsan, Allah'ın rızasını onların rızası adına terk ediyorsan, terk ediyorsak, o zaman dilimizle Allahu Ekber desek de halimiz ve hayatımız Allahu Ekber'i reddetmiş olur kardeşlerim. İkra kitabek. Rabbimin huzuruna gidince önümüze amel defterimizi koyacaklar. Amel defteri karnemiz olacak. Allahu Ekber'e hayatımız ne kadar uyuyor? Öğretmen, öğrenci, doktor, mühendis, esnaf, köylü, anne, baba, çocuk olarak Allahu Ekber hayatımızda ne kadar var? Allahu Ekber'i sözümüzle, lisanımızla söylediğimiz Allahu Ekber'i, namazda defalarca tekrar ettiğimiz İslam'ın manifestosu olan Allahu Ekber'i hayatımıza ne kadar tatbik ediyorsak, işte o kadar Müslümanız. Müminler Allahu Ekber lisanlarıyla söyledikleri gibi evlerinde, cemiyetlerinde, devletlerinde, hayatlarının bütün şubelerinde Allahu Ekber deyince, işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımına, nusretine muhatap olacaklar.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

öter bülbüllerin ahu can kuşu. Maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize. Bağışla.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmadı millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim,

Mesela elinde 1 kilo altını olsa insanın, bununla çok işler göreceğini, 2 kilo altını olsa daha güzel olacağını, 50 kilo altını olanın büyük servet sahibi olduğunu biliriz. Herkes bilir. Bütün insanlığın ortak değerlerinden birisidir altın, maden olarak. Çocuk bile olsa karşımızdaki insan, altının değerini biliyor ama onu çok kolay elde ediyor diye düşünür mü acaba? Altın değerli ise, 1 kilosu ile şu kadar büyük işler yapılır diye düşünüyorsa bir insan, onu pazardan domates alır gibi alabilir mi acaba? Ya da kömür de madendir, altın da madendir, kömürcüler satsın altını denebilir mi? Kömür torbalarının yanında bir de altın torbaları var. İsteyen oradan bir torbada altın alıyor. Ya da bir kış kömürünü alınca o kadar da altın ediyor diyorlar insana eşantiyon olarak. Böyle bir senaryo düşünülebilir mi? Hayır. Bunu düşünenin ekonomi değil saymayı bile bilmediği anlaşılır. Eğer 1 kilo altın 5 kamyondan fazla kömür alacak kadar güçlü bir servetse, o zaman altının elde edilmesiyle kömürün elde edilmesi arasında da fark olacak demektir. Yani bir nesne değeri kadar zor elde edilir. Elde edilişi kolaylaştıkça değeri de düşecektir. Domateste de böyle, madem domates konuştuk. Domateste ilk çıktığında, turfan da olduğunda pahalıdır. Kamyonlarla tarlalardan boşaltıldığı zamansa ucuzdur. Çok fazla olursa çiftçi başını dertten kurtarmak için alana para bile verebilir. Dökecek yer yok çünkü. Altın güçlü ise, altınla yapılacak işler büyük işlerse, rakamlar yüksekse, altın git pazardan al gibi alınmaz o zaman. Hatta kiloyla da alınmaz, gramla alınır. Bunu aklımız da böyle söylüyor. Hakikat da böyle zaten. Şimdi değerli kardeşlerim, namazın bir insan olarak dünyamızda ve ahiretimizde bize kazandıracağı şeyleri şöyle kuş bakışı gözümüzde değerlendirelim. Kıyamet günü namaz kılan ve kılmayan Müslüman arasındaki fark nedir diye sorsak, bunu herkes bilir ki namaz kılanla kılmayan arasındaki fark cennetle cehennem arasındaki farktır. Yani çok kısaca namaz cennet demektir. Namazın tartılan terazisinin adı cennettir. Namazla ebedi cennete girmek kolaylaşacak. Namazsız içinde cennette bulunmak gecikecek en azından. En azından gecikecek. Eğer namazsız biri namazsızlığına rağmen imanla ölüp Rabbine gidebilirse, böyle bir garanti yok. Namazsız için böyle bir garanti yok. Bugün sizlerle değerli kardeşlerim, namaz eğitimini konuşacağız. Çocuklarımızın veya sorumluluğumuzun altında bulunanların, yarın Allah'ın bize onlar hakkında hesap soracağını bildiğimiz kimselerin namaza alıştırılmaları ve namazı Allah'ın razı olacağı

için verilecek eğitimin nasıl bir eğitim olduğunu konuşmak istiyorum. Ama şöyle yaparsanız namazı kolay kıldırabilirsiniz. Şu programa uyun, kızınız oğlunuz 20 yaşında namaz kılar demeyeceğim. Bu programın yaz aylarında çocuğu camiye göndermek veya yaz tatilinde baba annesinin yanına köye gönderip 3 günde ona namazı öğretip geri gelmesi olmadığını anlatmak istiyorum. Altınla kömür aynı yerde satılmaz. Kömür kamyonla satılır, altın gramla satılır. Bir kamyon kömür almak için bir maaş yeterli olabilir ama bir kilo altın almak için bir ömür yetmeyebilir. Altınla kömür ne renklerinde, ne hacimlerinde, ne değerlerinde, ne kullanımlarında aynı değildir. Kömür de madendir, altın da madendir. Biri hayatın özüdür, öbürü de hayatın kiridir. Yandıkça kir olur, başımıza dert olur. Biri yürek yakar, biri ev yakar, şehir yakar. İkisi de değerli olabilir. Kömür kirlidir, siyahtır diye onu çöpe atmayız. O da maden, o da gerekli. O da hayatımız için gerekli. Çocuklarımıza sağ elle yemek yemelerini öğretmemiz de önemli bir konudur. Müslüman olarak çocuklarımız sağ elle yemek yemelidirler biz Müslüman olarak yaşadığımız sürece. Ama sağ elle yemek yemeleriyle seccadede namaz kılmaları aynı şey değildir. Sağ elle yemek yemesi iki kere pasta almam sana yoksa bu çikolatayı sol elle ağzına koyarsan sana çikolata yok demen halinde eğitim bitmiştir. Sağ eliyle sağ ayağıyla değer, hiç merak etme. Yeter ki çikolata al ona sen. Ama namaz eğitimi bir kilo çikolatayla da, bir fabrika dolusu çikolatayla da elde edilemeyecek zorluktadır. Bugün onlarca kitap var. Çocuklara namazın nasıl öğretileceğini öğretiyor. Bu kitaplar iyi niyetlerle ailelere yardım etmek için yazılmış. Ama aslında annelerin, babaların Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti anlamalarına yönelik bir kitap yazmak lazım. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ailene namazı tembih et ve sabret. Ve sabret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا ve sabret. Demek ki ailede çocuğa ve aile bireylerine namaz talimatı versen camiye git demiyor ayet. Namazı emret, tavsiye et ve sabır şartelini aç. Sabır şartelini aç. Kardeşlerim, hepimizde bir zihin jimnastiği yapmak istiyorum. Şöyle tefekkür kapasitemizi açmak, bütün anne bacılarıma, baba kardeşlerime asla unutmayacakları bir rakam jimnastiği yapmak istiyorum. Hepimizin onlarca defa belki duymuş olduğu meşhur bir hadis-i şerif var. Farklı yollarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş. Özellikle Ebu Davud'un sahih olarak rivayet ettiği meşhur hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 7 yaşından itibaren çocuklarınızı namaza hazırlayın. Namaz emredin 7 yaşından itibaren. Bu hadis-i şerif üzerinde duracağız. Ama bir önce jimnastik yapmak istiyorum.
10 yaşından itibaren de kılmazlarsa onları pataklayın buyuruyor. Çocuk dövülür mü, nasıl dövülür, başka konu bu. Ama Peygamberimizin sözü aleyhissalatü vesselam çok açık. 7, 8, 9, 10. Hala namaz kılmıyorsun. 7 yaşından itibaren namaz emredin diyor. Anneler, babalar. Anne adayları, baba adayları. Çocuklarımıza Kur'an ve namaz öğretmekle mükellef olanlar. Bir vakıfta, bir dernekte, bir camide müminlerin çocuğunu namaza alıştırmaya çalışanlar. Buyurun dinleyelim. Beraber dinleyelim. 7 yaşında başlayın diyor. 7, 8 devam edecek. 9 devam edecek. Onun başında artık kötekleyebilirsiniz diyor. Ne kadar emrediyor? Asgari 3 sene. 3 sene. Güzel kardeşlerim benim. Bir günde kaç vakit namaz var? 5 vakit. Kameri aylarla konuştuğuna göre Efendimiz 5 vakit bir yıl kaç gün ediyor? 354 gün. Çünkü o yıl dediğinde kameri ayları kastediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz 7, 8, 9 yaşlarını namaza alıştırma yaşı olarak kullanın diyor. Bir yılda 354 gün var. Günde 5 defa. Ve 3 yıl. Demek ki 5 çarpı 354 çarpı 3. Bir baba, bir anne çocuğuna şamar vurmak için namaz kılmıyor diye 5310 defa namaz kıl yavrum demesi lazım. Peygamber emri. 5310 kere namazı hatırlatan bir babanın sinirlenme hakkı var demek. 5310 defa tatlı anne diliyle yavrusuna namazı aşılayan bir annenin 5310 defadan sonra la havle ve la kuvvete illa billah, bu namaz kılmayacak herhalde demesi gerekiyor. Peygamber sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 5310 rakamını peygamber kendisi mi saydı? Estağfurullah. Matematik dersi mi öğretiyor? 7 yaşında başlayın namaza buyurdu. 10 yaşında niye kılmıyor diye merak edin dedi. Her gün devam ediyoruz, devam ediyoruz diye takvim yaprağı mı çevirecekti? Hangi meseleyi o kadar geniş geniş anlatmaya vakit buldu ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Söz anlar bir ümmete konuştu o. Peki şimdi biz bir defter tutup 650.yi söyledim, 656.yi söyledim, 720'deyim diye anne baba istatistik mi tutacak? Bu da mecnunluk işareti. Bu anne zaten çocuğa aşı yapamaz. Bu anne sayma bilmiyor. Vastabir aleyha. Namaz emrettikten sonra sabır şartelini aç diyen Allah'ın sözünü yorumluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen zaten eve haftada 2 gün ya geliyorsun ya gelmiyorsun çocuk yatmadan. Ceketini asarken namaz kıldı mı bizimki diye sordun. Bu da eğitim oldu. Bir de lütfedip pazar günü kahvaltıda evde bulunduğun için çocuklar artık namaz kılacaksınız tamam mı? Biz Müslüman aileyiz. Benim dedem hep namaz kılardı. Ben de kılardım. Görüyorsunuz ben de kılıyorum. Dedin. Öbür hafta da annesine sordum. Başladılar mı namaza? Yok başlamadılar dedi. Al av tüfeğini gir canına çocuğun o zaman. Nasıl namaz kılmadınız hala? Bu anlayışı düşün. Bir de 354 çarpı 3 çarpı 5'ten sonra konuş diyen peygamberi düşün. Aleyhissalatü vesselam. Namaz eğer kömür değilse gramı

cennet demekse namazın, eğitimi budur. Ben size çocuklara namaz nasıl öğretilir diye ders yapmak için çıkmadım buraya. Bu eğitimin anne ve baba için, öğretmen için, hoca için maliyetini konuşuyorum. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Şu 7 yaşında başlayın, 10 yaşında köteklersiniz diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, buyurun bir kere daha hayatın gerçeğiyle karşılaşalım. Çocuğun 24 saatini meşgul eden cep telefonu, televizyon, şu bu çizgi film, çizilmez film, boyama, yağlama, böyle şeylerin olmadığı bir toplumda konuştu bunu. Çocukların bir anaları vardı, bir babaları vardı, bir de arkadaşları vardı 3 tane, bir de hurma ağaçları vardı orada. Engel yok. Sizin de eviniz böyle mi? Toplumumuz böyle mi? 2. Bilal Allahu Ekber diye şakadan dese, ezan olmadığı halde şakadan bir Allahu Ekber diye bağırsa Bilal, insanların kazmasını, küreğini, dükkanını bırakıp, işini gücünü, sofrasını bırakıp Bilal Allahu Ekber dedi diye camiye gittikleri bir toplum. Namaz kılmayana, camiye gitmeyene münafık deniyor zaten. Böyle bir toplumda 7-10 rakamını kullanıyor. Münafık bu. Camiye gitmedi deniyor. Senin toplumunda ise Hacı Dede camiye gidiyor. Gençlerin camide ne iş var? Evde kılar onlar zaten. Kılarsa eğer. Emekli ibadetine dönüşmüş namaz, sen o toplumda yaşıyorsun. 7-10 rakamını verdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Allahu Ekber, ölüleri bile camiye dolduruyordu neredeyse. Şimdi Allahu Ekber şarkı dinleyenin ses kayıt cihazını kapatmaya bile yetmiyor. Düğün devam ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Düğüne de devam. Davulu, zurnayı susturmuyor ezan şimdi. Bilal'in ezanı o gün hayatı durduruyordu. Şu lokmamı yiyeyim de öyle giderim değil. Lokma kalsın, Resulullah bekliyor diyordu. Aleyhissalatü vesselam. O toplumun standardı 5300 kere çocuğa namaz dedin mi çocuk namaz kılar şeklindeydi. Her şeyin namaza doğru akıyor zaten. Hatta ve hatta mescit hayatın ortasında duruyor. Fiziken de ortasında duruyor. Tam şehrin ortasında bütün sokaklar mescide açılıyor. Ruh olarak da hayatın ortasında duruyor. Kız verilecek adam mescitte görülen adam. Senedine, çekine güvenilecek adam şimdi kim? Banka teminatı veren adam. O gün mescit teminatı veren adamdı, borcuna sadık adam. Hayat bu kadar değişmiş. Kutuplar arasındaki mesafe kadar mesafe olmuş. Aslında ekvatordaydı Medine o zaman. Şimdi biz o ekvator bölgesinden kutuplara doğru kaymışız. Uç noktalara gelmişiz. Çocuklarımızın 10 yaşında kötekleme değil, ayaklarını öpme hakkımız bile henüz olmamıştır o zaman. Hangi dünyada çocuklarımızı doğurup büyütüyoruz ki? Bir çocuk Medine'de 7 yaşından 10 yaşına kadar, kız olsun erkek olsun, 5000 defadan fazla namaz kılan tip görmüştür. Evlerine misafir geldiğinde Bilal'in ezanıyla beraber misafirliğin bittiğini görmüştür. Senin çocuğun ise Ramazan'da önce kılalım mı iftar ederiz yoksa iftar edelim namaz kılarız mı diye namazın yemekten önce mi sonra mı olacağı konusunda bile tereddütlerin yaşandığı

...ni görmüştür. Tatlıları yiyelim sonra kılarız. Sözünün onun yanında kaç kere söylendiğini düşün. Namaz kılacak mısınız diye misafire sorulduğunu, babasının amcalarına namaz kılacak mısınız diye sorduğunu, çocuğun sonra nasıl yorumlayacağını düşününüz. Babam Müslüman, namaz kılacak mısın soruyor öbür insana. Demek kılınamayabiliyor bu namaz. Şeytanın ona bunun üzerine felsefeler kurdurtacağını düşünemiyorsan eğer, 10 yaşında değil 30 yaşında bile çocuğa dokunamazsın sen. Vermediğin şeyi çocuktan nasıl isteyeceksin? Ha, biz kıl diye tembih etmiştik geçen hafta. O ayrı tabii. Sen kıl diye tembih ettiysen yasal aktın zaten. Temiz mahkemesine ver. Daha çabuk halledersin işi. Çocuklar Allah'ın emanetidir. Namaz Allah'ın emridir. Allah'ın emrini Allah'ın emanetine yaptıracağız biz. Bunun için çektiğimiz çile, sıkıntı, akıttığımız gözyaşı, kaldığımız uykusuz gecelerimiz, sabaha kadar bu akşam çocuğa namaz kıldırtmadan yatırdım diye yatakta kıvranıp durur halimiz, o bir ibadet zaten. Kılsaydı çocuk iki kazancımız olacaktı. Kılması için mücadele ettik, kıldıramadık. Bir kazanç gene bizimle beraber. Lut aleyhisselam da çocuğuna namaz kıldıramadı. Nuh aleyhisselam da çocuğuna namaz kıldıramadı. İbrahim aleyhisselam da babasına namaz kıldıramadı. Kaybetmediler ama. Çünkü yıkılmadılar namazsızın önünde. Çökmediler. Pes etmediler. Değerli kardeşlerim, çok basit. 5 çarpı 354 çarpı 3 kaç ediyorsa mücadele rakamımızdır bu bizim. Kaldı ki 10 yaşında da bunu devam ettirmemiz gerektiğine göre bizim 5 çarpı 354 çarpı 4'tür o. Kaç ediyorsa o kadar bu dünyada bizim mesai harcamamız lazım. Tekrar olsun. Namaz çocuğa nasıl öğretilir diye bir şey anlatmıyorum. Fatiha suresi nasıl ezberletilir onu anlatmıyorum. Önce abdest almayı anlatmak lazım. Ondan önce de taharet etmeyi anlatmak lazım. Onu da anlatmıyorum. Ne anlatıyorum? Bedir'deki cihat neyse, bir çocuğun, benim yavrumun seccadesini alıp namaza başlaması, ben onu uyarmadan sabah namazına kalkması, Allah'ın izniyle ve keremiyle Bedir'de şirkin başını ezmek kadar büyük bir savaştır bu. Belki Bedir'den de zordur. Çünkü Bedir'e gitmek o sahabinin bireysel sorunuydu. Nefsini yendi mi gitti. Gitti ve kazandı zaten. Başkasının nefsini nasıl yeneceksin? Çocuk başkası, sen değilsin. Ben istediğim zaman gözümü açırım, kapatırım. Sen gözünü kapat, nasıl diyeceğim sana? Başkası üzerinde tasarruf yapmak çok zor. Çocuğu namaza eğitmekle Ebu Cehil'in boynunu bükmek aynı cihattır. Eğer bu zamanda şeytan becerip 1400 sene sonra Resulullah'ın ezanlarını işe yaramaz hale getirmeyi başardıysa, bugünkü Bedir'imiz bizim aktif ezanlı bir ümmet haline dönme açısından camide namaza giden çocuklar yetiştirmektir. Şu kötü dünya ile filanca şer güçlerle uğraşırken, namazsız evlerin anneleri babaları olduğumuzu kıyamet günü yüzümüze vurulduğunda nasıl yorumlayacağız acaba? Filistin'de Yahudi'nin zulmü altındaki mümin kardeşlerimizin ağlaması bizi tutturduğunda,
filan yerdeki açlıktan ölen mümin kardeşlerimizle ilgilenme kampanyaları yaptığımızda, şeytan da bizim çocuklarımız ve ailemiz üzerindeki kampanyasını kazanıyorsa eğer, namazsız Rabbi ile bağlantısı kopuk bir neslin anneleri babaları isek biz mağlubuz kardeşlerim. Afrika'da bir çocuğun karnını doyurduk, dolayısıyla bizim çocuğumuz namaz kılmasa da olur mu diyeceğiz? Olur mu diyeceğiz? Diyebilir miyiz? Ve yine matematiksel bir değeri düşünmeyi size teklif ediyorum kardeşlerim. İstanbul'u fethetmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkla istiyordu. Hepinizin bildiği gibi İstanbul'u fetheden için övgüler dizdi. Ne güzel dedi. Ne güzel adam dedi. Ne güzel adam. Şu anda 3000-4000 caminin bulunduğu şehirde ne güzel adam sözünün sahibi olmak ne güzel hakikaten. İstanbul'u şu kadar zaman ölümle boğuşarak fethetmek kendisine nasip oldu Fatih'e. Sultan Mehmet Fatih'e rahmetullahi aleyh. İstanbul'un surlarını teslim aldığında alnında ne yazıyordu Mehmet Fatih'in? Ne güzel adam yazıyordu. Niye? Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Konstantiniyye'yi fetheden adam ne güzel adamdır buyurdu. Alnında ne güzel adam yazıyordu. 29 Mayıs 1453'te Fatih'in alnında yazılıydı o. Değerli kardeşlerim, hoca olmaya gerek yok. İslamiyet'i biliyoruz, namazı tanıyoruz, fethi biliyoruz, İstanbul'u biliyoruz. 29 Mayıs günü Fatih yorgun muydu? Herhalde yorgundu. 50 küsür gündür çadırda duruyordu zaten. Ve ölüm üstüne ölüm atlattılar. Üzerlerinden kaynamış yağlar dökülüyordu. On binlerce mücahidi öldü, toprağa gömdüler onları. O gün yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Ulubatlı yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Ertesi gün sabah namazına kalkamadılarsa eğer, bir matematik denklemi kurmanızı rica ediyorum. Evinizde, eşlerinizle, çocuklarınızla. O gün o muhteşem yorgun, bugün üzerinde 3000'den fazla camisinde ezan okunan şehrin fatihi, 600 seneye yakın zamandır ezan okunuyor bu topraklarda. Hilafet merkezi oldu. Bunlar hep onların fethi sayesinde oldu Allah'ın lütfuyla. Ertesi gün yorgunuz, sabah namazını kalkınca kılarız deyip kılmasalardı ulubatlılar, fatihler. Hoca olmaya gerek var mı? Kıyamet günü İstanbul'u fethettiniz. Orada milyarlarca namaz kılındı sizden sonra. Helal olsun sabah namazı size denme ihtimali var mı kardeşlerim? Var mı? Peki, o zaman İstanbul'un fethi eşittir bir sabah namazı ediyor mu? Etmiyor. Sabah namazı fetihten daha güçlü bireye dönüldüğünde. Fatih'in şahsında sabah namazı İstanbul'un fethinden daha ağır bir konu. Çünkü fethetti İstanbul'u. Sabah namazı sana kurban olsun Fatih. Ne yahu? Zaten senin fethettiğin şehirde milyarlarca kere kılınacak o namaz. Birini de sana saydık gitti hadi. Var mı? Nereden biliyorum bunu? Şundan biliyorum. Gazveden dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nöbetçi bıraktılar, Bilal'i uyudular. Bilal de uyudu kaldı, sabah namazı kazaya gitti. Kasten değil, yorgunuz kılmayalım diye değil. Uyudu kaldı. Uyudu kaldılar, Bilal de uyudu. Diyor ki Bilal, uyandığımda güneş kafamı yakıyordu, onun için uyandım diyor. Ağacın altında uyumuş kalmış. Demek ki 9-10'dan sonra uyanmış bir daha. Sabah namazı gitmiş. Allah'ın peygamberi cihada gitmişti ashabıyla. Allah'ın razı olduğu nesil. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuş bir nesil. Allah için cihad ettiler. Küfrün belini büktüler. Geri dönerken gece mola verdiler. Uyudular. Kazaya kaza kaldı namaz. Kazara kazaya kaldı.

sonra kılarız demediler. Uyanınca sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Toparlanın, buraya lanet ediyor, buradan gidelim dedi. Buraya lanet iniyor dedi. Namaz kaçırdık burada çünkü. 29 Mayıs akşamı alnında güzel adam. Yazan Mehmet Fatih rahmetullahi aleyh. Ertesi gün çocuklar sabah namazına sonra kılarız deseydi, fetih onu kurtaramayacaktı kıyamet günü. Fetih, İstanbul'un fethi eşittir birey için sabah namazı değil demek ki. Sabah namazı daha güçlü, daha ağır. O zaman Edirne'de top döktürüp öküzlere çektirerek Kasımpaşa'ya getirirsin, bu mücadeleden daha ağır çocuğunu sabah namazına alıştırman mücadelesidir. Hesap var, kitap var, aklımız var elhamdülillah. Tekrar olsun, çocuk namaza nasıl alıştırılır konuşmuyorum. Anneleri, babaları ve muallimleri bu ağır yükün jimnastiğine alıştırmaya çalışıyorum. Annenin ve babanın benim çocuğum namaz kılmıyor, nasibi yok namazdan deme hakkı ne zaman olur, onu konuşuyorum. Anne ve baba çile insanıdır. Belki namaz dinin esası, dinin direği. Kafirlerle aramızdaki en büyük işaret, Allah için yapılacak en büyük ibadet, cennette bizi yükseltecek makamların en yükseğine götürecek en önemli ibadet. Namaz için çocuğumuzun üzerinde vereceğimiz eğitim, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 13 yıl, 23 yıl, bu rakamları kullanamayız biz. Bilal'in ezanının hayatı durdurduğu şehirde 3 yıldı bu. 4 yıldı. Bilal'in ezanının düğün davullarında bile etki etmediği, davulların ezandan daha gür patladığı bir toplumda ise 33 yıldır bu. Anne ve babalar bu jimnastiğe hazır olmalıdırlar. Ve asla hiçbir anne baba başkasına bu sorumluluğu yıkamaz. Bir yere gönderemezsin. Gönderirsen hem ecir kaybedersin, eğer o becerirse senin gönderdiğin, sen ecir kaybedersin. Ecir kaybetmek bir kenara, namazını kaybedersin çocuğa. Değerli mümin kardeşlerim, anneler, babalar, annelik, babalık adayları, çocuğumuzun namazıyla ilgili bir istatistik daha yapmak istiyorum. Namaz eğitimi vermiyorum. Namaz eğitimi verecek adamlık eğitimi veriyorum. Çocuğu doğurmaktan daha zor bir süreç, 9 aydan daha uzun bir zaman dilimi alan namaz doğumunu anne nasıl yapar, onu konuşuyorum. Çocuğu namaza başlattım ve 10 yaşında baktım ki kendisi abdestini alıyor, namazını kılıyor. Rabbime şükrettim. 15 oldu, 20 oldu, 25 oldu, askere gitti, geldi, evlendi, doğum yaptı, hamileliğinde bile namazı bırakmadı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben kazanıyorum. Sebep oldum çünkü. Ben o 40 yaşındayken öldüm. O şimdi 80 yaşında oldu. 40 senedir de ben mezardayım. Matematik kitaplarını getirelim bakalım. Hesap makinesini de alalım. Benim canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem demiş miydi bir gün, bir iyiliği, ibadeti örnek olup, sebep olup başlatan o ibadet yapıldıkça aynı sevabı alır demiş miydi? Demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem.

sellem. Bu çocuğa taharet yapmayı, abdest almayı, namaz kılmayı, namazdan sonra ya Rab demeyi ben öğrettim mi? Öğrettim. 3 sene, 4 sene çilesini çektim mi bu işin? O nazlandıkça ben yılmadım. Ağladıkça ben de ağladım. Onun yüzünden tatile gitmedim. Onun yüzünden akrabamı evime sokmadım. Namazsız birini görmesinler diye. Mücadele ettim. Ben 40 yaşındaydım, öldüm. 40 senedir mezardayım. Kemiğim kalmadı. Üstüme bina bile yapmışlardır be. Yol yapmışlardır en azından. Ben 40 senedir mezarda kefenim bile çürümüş beklerken o yavrum benim her gün 5 defa seccadesinin başına geçtiğinde ben 5 defa namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? Öleli 40 sene oldu ama. O yavrumun da çocukları oldu. Benim talebem olarak o. Namazı ben öğretmiştim babası ve annesi olarak. Namazı o da çocuğuna öğretti. Onun çocuğu da şimdi namaz kılıyor. Üstelik 4 çocuğu, 5 çocuğu oldu, onlara öğretti, 5 çocuk namaz kılıyorlar. Onun namazları, 5 de onun çocuğunun namazı, 5x5 her gün ben namaz kılıyor muyum kabrimde, kılmıyor muyum? Sırt üstü mezarımda yattığım halde. 250 sene sonra bu dünyada benim 15. torunum çocuğuna namaz öğretirken ilk tahareti, abdesti, gözyaşları içerisinde namaz töreni yapıp çocuğuna namaz şuuru veren anne olarak ben o 250 sene sonra belki 20. torunumdan 600 tane torunum aynı anda namaz kılarken 600 kere melekler secdeye kapanmış bir insan olarak beni Rabbimle buluşturuyor mu, buluşturmuyor mu? Buyurun matematik kitaplarını getirelim. Buluşturmuyor diyorsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü nereye koyacaksın? Buluşturuyorsa güzel anne adayım, güzel baba adayım benim. Senin ölümünden 250 sene sonra bile binlerce namazı her gün kılıyorsun gibi Allah sana rahmet etmesi için 10 sene kahır çekmeye değer mi, değmez mi? Bizim burada çocuğa nasıl namaz öğretiliyor diye bir mücadele başlatmamız gerekmiyor kardeşlerim. Allah o işi kolay ediyor zaten. Kılma, böyle yanlış kılıyorsun desen bile çocuk kılar. Seni görüyor zaten. Melanet futboldan daha mı zordur namaz ki? 1001 hareketiyle çocuk 10 yaşında futbol cellatı kesiliyor. Şuradan vursaydı gol olacaktı diyor da rükû yapmayı mı öğrenemeyecek? Bir futbolda kullanılan ve kökü İngilizce olan futbol kavramlarından daha azdır namazda okunan dualar. Futbol öğreniyor çocuk da namazı mı öğreniyor? Namaz öğrenmek diye bir derdimiz yoktur ki bizim. 30 seneye yakın zaman camilerin kilitlendiği, ahır yapıldığı bir dönem oldu bu topraklarda. Namazı unuttu mu insanlar? Namaz zor bir şey değil ki. Namazın eğitimi zordur. Namazın kendisi zor değildir. Çocuğun nazlanışına, çocuğun diretmesine dayanabilecek anne baba olmak zordur. Biz neyin mücadelesini yapacağız? Namaz ve anne olarak çocuğumuzu yetiştiren bir eğitim sürecindeki insanlar olarak kıyamete kadar benim için namaz kılınıyor gibi mezarıma namaz yağmasının mücadelesini yapıyoruz biz. Onun 10 senelik namazı kolay bir şey. O kıldıkça, onun torununun torunları kıldıkça Allah'ın izniyle bana namaz yağacak mezarımda. Bir namaz cennete koyuyorsa
Belki 100.000 kere benim eğitimimin sonucu olarak benim ailemde namaz kılındığında ben Rabbimin rahmetine nasıl boğulmuş olacağım, düşünebiliyor muyum bunu? Bu mücadele için biz ömür versek ne olur ki? Muvaffak olmuş bir namaz eğitimi için sakat kalmaya billahi değer. Değer billahi. 10 gece değil, ömür boyu uykusuz kalmaya değer. Çünkü namaz bedeli cennet olan bir ibadettir. Namazın bedeli cennettir. Cennet için ne değmez? Ne değmez cennet için? Anneliği, babalığı, hocalığı, öğretmenliği, vakıf görevlisi olmayı, dernekte çocuklara eğitim vermeyi, Mus'ab gibi anladığımız zaman, bu ne büyük bir hayat ya Rabbi. Ama 8'den 5'e kadar memurluk olarak anlayanlar da, Kur'an kursu hocası olsa ne olur, cami imamı olsa ne olur, ne olursa olsun hiçbir şey olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize hayal mi vaat ediyor kardeşlerim? Bizi fazla mal alalım marketten diye reklamla mı kandırıyor? Anne ve baba, bugün namaz eğitimi başlıyor çocuğuma dediği zaman, çocuk namaz kılacak diye düşünmekten çok Peygamberimin aleyhissalatü vesselam bu müjdesinden dolayı benim için bu dünya var oldukça namaz kılınsın diye uğraşıyorum eğitimine başlamalıdır. Bu bakış sabrı büyütür. Sadece çocuk namaz kılacaksa bir günlük sabırla iş yapamayız. Tekrar olsun. Tekrarın tekrarı olsun. Onun da tekrarı olsun. Namaz kolaydır, onun eğitimini konuşmamıza gerek yok. Namazı öğretecek adamın sabır eğitimi alması lazım. Rabbim namazı emret dedikten sonra sabır şart elini aç niye diyor. Bu arada kardeşlerim, bizim anneler babalar ve ümmetin çocuklarının omuzuna tutmakla imtihan olunmuş görevliler olarak belli ipuçlarını unutmamamız lazım. Bunların birincisi, Allah halis, ihlaslı iş yapan kullarına yardım eder. Riyakar, Allah'tan başkasını da amaç edinerek iş yapanlara Allah'ın yardım vaadi yoktur. Şeytan onları ablukası altında tutar. İlla ibadekel muhlasin. Ama Rabbim deyince nabzı yükselen, nefesi duracak gibi olan, Allah deyince her şeyin tükendiği, heyecana sahip olan insanlar hep Allah'la beraber olurlar. Onların işi kolaydır. Çocuklar hemen namaz kılar onların elinde demiyorum. Nuh Aleyhisselam'dan daha sabırlı nasıl olacaksın sen? Yardım Nuh Aleyhisselam'a yapıldı. O yıkılmaz, onu konuşuyor. Biz çocukları konuşmuyoruz zaten. Çökmemiş anne ve baba konuşuyoruz. Pes etmeyen hoca, vakıf başkanı konuşuyoruz. Çocuk kolay kardeşim, sen çocuğu merak etme. Çocuk kaybetmiyor. Sonra kaza eder. Sonra senden iyi de belki olur. Senin muvaffak olman için saatin çok hızlı ilerliyor. Bir de iki çocuk da bittiysen sen, şansın da azalmış. Belki 5 çocuğun olsa birinde olmaz öbüründe tutturacaktın. Sürümden de kazanamıyorsun. Sermayen çok düşük. İhlas çok önemli. Propaganda, gösteriş değil. Allah, ben ve çocuk. Bu kadar. Allah, ben ve çocuk. Allah, ben ve çocuk ve namaz. Ve kulluk ve secde. Ve Subhanallah sözcüğü. 2.
namaz

0: Allah'ın emri. Çocuk Allah'ın kulu. Ben Allah'ın kuluyum. Yaşadığım zamanı Allah yarattı.
1: Allah'tan başka bir şey yok ki ortada.
0: Zaman Allah'ın zamanı. Mülk Allah'ın mülkü. Çocuk Allah'ın kulu. Ben Allah'ın kuluyum. Namaz Allah'ın emri. Ne kaldı ortada? Şeytan var. Şeytanı da Allah yarattı. O zaman beni bu büyük cengaverlik mücadelesinin içine koyan da Allah. Allah mağlup olur mu bu işte? Haşa. Kimse bu dünyada namaz kılmasa, secdeye kapanmasa Allah için mağluplük mü bu? Ben de madem Allah'ın emri diye bu işi yapıyorum, umutsuz kalamam. Olmaz demem bu iş için. Ben 99 yaşında olayım. Namaz kıldırmam gereken kızım da 80 yaşında olsun. Benim ömrümden bir saat, onunkinden bir saat kalmış olsun. Namaz umuduyla yaşarım. Namaz umuduyla. O heyecanı kaybettiğin zaman kazanan şeytandır. Ben 8 senedir tembih ediyorum. 950 seneden 8 düşelim. Ne kaldı? 942 senen daha var. 25 senedir acele ediyorum. 925 senen daha var. Bu 950 Kur'an'da neyin rakamı? Sabır sürecinin rakamıdır. Ha, 950 seneden sonra bas bedduayı, ne yaparsan yap o zaman. O zaman serbest. 950 seneden sonra. Nuh Aleyhisselam da öyle yaptı zaten. 950 sene sonra ya Rab yeter dedi. Yetti hakikaten. Bizim birinci silahımızdır. Neydi? İhlasımız. Ben ve Allah. Bu işte baş başayız. Sana yeter Allah. Hiç merak etme. İki. Allah o kadar büyük ki. O kadar kudretli ki. Ölüyü diriltiyor. Benim çocuğum henüz yaşıyor. Niye namaz kılmasın yarın? Gündüzü geceye, geceyi gündüze mağlup ettiriyor Allah da. Şeytanı mağlup ettirip niye benim çocuğum namaza kapanmasın? Bu umudu hiç yitiremem. Umutsuzluk suçtur. Bu suçu işlemeyeceksin. Ve üçüncüsü kardeşlerim, çocuk anne ve babanın ortak sorumluluğudur. Benim işlerim çok, bu çocuğu sen namaza alıştır diyemezsin. Ne anne diyebilir bunu, ne baba diyebilir. Ve dördüncü önemli başlığımız kardeşlerim. Çocuğumuz namaz kılsın diye uğraşıyoruz ya. Bu neye benzer biliyor musunuz? Fabrikada çalışıyor bir Müslüman. Niye çalışıyorsun? Ekmek alacağım çocuklara diyor. O ekmeği alacak, o kutsal, işi kutsal değil diyebilir misin? Ekmeği nasıl alacak? İş önemli olmalı ki ekmek alsın. Bizim çocuğumuzun namaz kılmasıdır hedefimiz. Ama o namaz kılıncaya kadar helanın kapısında bekliyorum ben, tahareti öğreteceğim. O da inadına geç çıkıyor. Helanın kapısında bekletiyor beni. Normalde bir dakikada çıkardı, 10 dakikadır çıkmıyor. Bekle anne diyor, daha olmadı. Bekleyeceğim. Ben onu helada beklemiyorum. Rabbimin cennetinin kapısında bekler gibi bekleyeceğim. Tamam, helada bekletiyor beni, bekletsin. Yeter ki 15 sene sonra bir kere sabah namazına kalksın. Değişirim ben, hiç şakam yok. Biz karşılığını Rabbimizden alacağımız bir iş yapıyoruz. İleride İslam devleti kurulur da çocuğu namaz kılanlara daha fazla emekli maaşı verilecek diye mi ben yapıyorum bu işi? Bir masal peşinde miyiz biz? Kardeşlerim, bir iki noktayı da özellikle ikaz etmek bakımından tembih etmem gerekiyor. İnsan toplum ürünüdür. Kör taklit insanda hastalıktır. Çocuk da böyledir, büyük de böyledir. Hava soğuk olmasa bile normal

yaz sıcağı gibi olsa bile herkes paltosuyla çıktığında gömlekle çıkamaz insan. Oldu, deli mi bu adam gömlekle çıkıyor dedirtmez. En azından paltosunu eline alır. Ulan üşürsem giyerim. Ya ben de aldım paltoyu. Topluma uyumak diye bir hastalığımız var bizim. İnsanız çünkü. Böyle olmasa annelerimiz bize kaşık tutmayı öğretemezdi. Bardakla su içmeyi anlayamazdık. Birbirimizi taklit ediyoruz. Yavrularımızın bu dönemde başlarına gelmiş en büyük bela çevresiz kalmalarıdır. Allah, Kur'an, namaz, ahiret, cennet kelimelerini arkadaşlarından duyamıyorlar. Büyüklerinden duyuyorlar sadece. Duyuyorlarsa eğer. Kendisinden 40 yaş büyük bir hoca ona namaz kıl diyor. Bu çocuğa etki eder şüphesiz ama 10 yaşındaki bir çocuğa okuldaki arkadaşı, ben dedemle camiye gittim bu sabah, o kadar güzeldi ki uyudum ama gene bana aferin dedi dedem desin, öbür gün o da namaza kalkar. Herkes emsalinden etkilenir. Bu yüzden için filan blokta ucuzmuş daire diye daire almayacaksın. Filan apartmanda 20 aile var, 7'si namaz kılıyormuş, çocuklarına da namaz eğitimi veriyorlarmış dersen 10 katta olsa o daireye fazla para verip oraya taşınacaksın. Çocuğun namaza alıştıktan sonra gerek kalmadığı için başka yere gidebilirsin. Ekonomik düşün. Namaz ekonomisi ilave. Namaz ekonomisi üzerinden düşün. Hesaplar yaptık yani, 250 sene sonra bile yatırım devam edecekti yani. Ekonomik düşün. Çocuklarımıza komşu çocuğu bulalım. Hoca bulmaktan önemli bu. 3 komşu anlaşalım. Bir gün sen camiye giderken bizim kapıya vuracaksın. Ben çocukla camiye gidiyorum, sen de geliyor mu diyeceksin. Dönerken de bakkala uğraşacaksın. Bir hafta sonra bu numarayı sen yapacaksın. Öbür hafta 3. komşu yapacak. Kolektif namaz eğitimi vermiş olacağız. Böylece aileler daha güçlü hissederler kendilerini. Çocuklara daha güçlü eğitim veririz. Gerekiyorsa bunun için mahallemizi de taşıyabiliriz. Şehrimizi değiştirebiliriz. Hicret edebiliriz. Bu dünyadan da gideriz bunun için gerekiyorsa. Namaz için değer. Kardeşlerim, özellikle kendi şahsi tecrübem, vakıf çalışmalarında çok yoğun bir şekilde denediğimiz bir şeyi söyleyeyim. 10 çocuğun bir gezi, piknik, kamp diye yaşadıkları şehrin dışında doğal bir ortama götürülmeleri ve onlara az yakın yaşta, mesela 10 yaşındaki çocukları 20 yaşında bir abiyle 3 gün bir kampta tutup orada cemaatle namaz kılmak, 3 ay camiye götürmekten güçlüdür. Doğal ortamlarda çocukların algıları daha yüksek oluyor. Arkadaşlarıyla oynarken namaz kılmaları çok güçlü oluyor. Çabuk kavruyorlar çocuklar. Bunu da anne ve babalara dinlenme malzemesi olarak tavsiye ediyorum. Namaz eğitimini anlatmıyorum. Namaza eğitecek insan eğitimini konuşuyoruz. Kolayı var, her şey zor değil. Ama sabır gerektiriyor. Kardeşlerim, çocuklarınızı namaz kıldıracaksanız bu işe uykuyla başlayacaksınız. Uyku düzeni olmayan bir çocuğa namaz kıldırmak çok zordur. Mesela 7 yaşında namaz kılacak çocuğumuz. Bunun için planlama mı yapıyoruz? Çok güzel. 6 yaşındayken o yatsıdan sonra yatılan bir saat alıştırması başlatacağız. Namaz kılmasalar bile sabah namazı vaktinde kalkmaya başlayacaksınız. Çünkü namazın en sinsi düşmanı yataktır. Yatağını terk edemeyen çocuk yatsı ve sabah konusunda yoktur. Geriye 3 vakit kalıyor. Onun birinde de okula gidecek zaten. Öbüründe de ödevini yapacak. Geriye ne kalıyor onu da bilmiyorum. Uyku disiplini olmayan evde büyükler de namaz kılamaz ki zaten. Güneş endeksli bir hayat yaşamamız lazım. Güneş açılınca hayata başlayacağız. Güneş kapanınca kapanacağız. Tavuk kadar ciddi olmalıyız en azından ya. Tavuklar bile yani güneş ışıklarını kapattı mı olduğu yerde sömüp kalıyor zavallı hayvan.
Bizim hayatımız akşam başlıyor. Bu ters gidiş Allah'a doğru gidiş değildir. Ters, trafiğe ters istikametten gidiyoruz. Ve çocuğumuzu grip olmuş çocuktan uzak tutuyoruz. Hani okulda çok grip yaygın diye okula göndermiyoruz ya bir hafta. Namaz ciddiyeti olmayan aile çocuğuyla da çocuğumuzun bağlantısını keseceğiz. Namaz deyince cenneti hatırlamayanlar evimize misafir gelmeyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Hiç sakıncası yok. Akrabalık bağımız koparsa, Allah'la bağlarımızın kopması kadar önemli değil de koparsa kopsun. Olmaz da olsun. Çocuğumun namazına mal olacak, çocuğumun laçkalığına sebep olacak akraba ilişkisi cehennem ilişkisidir. Ve kardeşlerim, son iki uyarım. Namazı eğitecek adam eğitimi uyarıları. Bilhassa anneler için özellikle bunu söylüyorum. Kaç defa namaz seansı yapacaktık çocuk namaz kılması için? 5310 defa. Bir kadın 5300 defa aynı şeyi söylese delirir. 5300 defa namaz kıl yoksa cehenneme girersin sözünü duyan çocuk çoktan çıldırmıştır zaten. Kılacaksa da kılmayacaktır. 5310 defa yediğin tatlı da sempatik bir tatlı değildir artık. Dolayısıyla Allah dünyayı sevelim diye yaz, kış, bahar hep karıştırıyor dünyayı. Hep yaz olsa Ekvator'da yaşanmaz diye buralara gelirdik. Hep yaz orada çünkü. Kutuplarda da yaşanmıyor, hep kış çünkü. Hayat renkli yaşanıyor. Namazı da hayat gibi renkli hale getirmek lazım. Değişik namaz kılalım diye değil. Mesela anne 5310 defa ikaz yapacak. Ama bunlardan 100 defasını en fazla, yavrum namaz kılmasan Müslüman olamazsın. Bunu 100 defadan fazla söylememeli. 101. de taktiği değiştirmeli. Demeli ki ben namaz kılmasaydım Allah beni cennete koymazdı. Kılıyorum da cennete gireceğim. Taktik değişti. Çünkü çocuk, hele zeki çocuk, nefret eder namazdan. Bu ne ya? Cehennem, cehennem, cehennem. Kılmadan cehennem oldu hayat bize zaten, diyecek ona şeytan. 5310 defa aynı slogan tekrar edilmez. E ben ne diyeceğim? Sen eğitim alacaktın ya hani namaz eğitimi. Elbette şaşırabilirsin. 5300'ü anne baba bölüşsünler. 2500 alsınlar. 250-300 de dedeye verdirtsinler. Aynı ilaç bile 5300 defa kullanılsa ciğerlerini çürütür. Taktik üretmek zorundayız. Çok zeki çocuğa namazı tarif etmekle, emretmekle, zor anlayan çocuğa emretmek aynı değil. Yeri gelecek, çocuğa sadece abdesti hatırlatacağız. Taktik bu. Abdest tamam değil mi? Ya ondan namazı çıkaracak. Ama çocuk vardır, abdest alır gelir der. Bu sefer de namazı söyle. Ona o zaman namazdan söyleyeceğiz. Çocuğun zekasına, anlayışına dikkat edeceğiz. Elbette namazda da mesela teravih namazından başlama çocuğa. Her rekatta 3 sayfa zamm-ı sure okuyan hoca efendiye de götürme. Namazı tiyatro için kılan hocanın arkasına da götürme. Bir gün güzel camiye götür. Öbür gün köy camisine götür. Cenaze namazından başlama mesela çocuğun eğitimine. Bu gülmelerin nedenini anlayamıyorum arkadaşlar. Herhalde ben hep Afrika'da yaşadığım için böyle zor yerlerde, oralarda bu hatalar oluyordu zannediyorum. Bundan 10 sene kadar önce bir hatıramı sizinle paylaşayım. Tamamı üniversitede okuyan 50 kadar genç kardeşime namaz kılıyor musunuz, kılmıyor musunuz diye sormuştum. İçlerinden 20 kadarı namaz kılmıyoruz demişlerdi. Diğerlerini çıkarıp onlara dedim ki sizinle 5 dakika özel görüşmek istiyorum. Anneniz babanız namaz kılıyor mu dedim. Çok enteresan, tamamının da annesi babası namaz kılıyormuş çıktı. Çünkü benim dersime gelenler zaten Müslümanların çocukları, namaz kılanların çocukları. Sizinle bu gülmelerinizin anlamsız olduğunu
izah etmek istediğim bir

Hatıra paylaşıyorum. Onlara dedim ki, niye namaz kılmıyorsun? Size anneniz babanız emretmedi mi dedim. Tam rakamı net hatırlamıyorum. Zannediyorum 17 veya 16 tanesi. Anne ya da babasının namazdan dolayı onu vahşice

ne babalıktır ne insanlıktır. Ablasının önünde 14 yaşında bir çocuk öylesiye dayak yedikten sonra niye namaz kılsın ki bir daha? Zina işleyene yapılmış bir cezayı, uygulanmış bir cezayı çocuğa uygular mı Müslüman? Çocuk bizim emanetimiz, Allah'ın çocuğu. Ben Allah'ınım. Ve ben mezardayken 250 sene sonra adım şanım kütüklerden bile silinmişken benim için namaz yağacak mezarıma diye beklerken ben öldüm belki benim yüzümden namazı terk etmiş bir çocuğun hesabı da bana geliyor bu sefer. Gerçekçi düşünmek zorundayız. Bir başka mesele de güzel kardeşlerim. Çok ciddi psikiyatrik hastalıkların yaygınlaştığı bir çağda yaşıyoruz. 10 yaşında çocukların psikiyatrik tedavisi görmesi gerekir durumda oldukları da oluyor. Anneler babalar bunu geç anlıyorlar. Hiperaktif, normal aktif bir şeyler isimler bulup rahat ediyorlar. Özellikle psikolog kontrolünde olması gereken çocuklar ve namaz kelimesi riskli bir kelimedir. O zaman bir eğitimciden, namaz kılan bir psikologdan destek alarak çocuğu namaza alıştırmak lazım. Gerekiyorsa bu rakamları daha da büyütmeli. Mesela 3 yıl değil 6 yıla çıkarmalı namazı. Resmen psikolojik sorunu olan çocuk özürlü demektir. Küçük çapta da olsa özrü var. Şeytanın namazı bahane ederek onu hayattan bile soğutabileceğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü namaz büyük. Çünkü namaz altın bile değil, elmas bile değil. Namaz Allah demek. Namaz cennet demek, sırat köprüsü demek. Bunun için bütün ümmet olarak bir vakit namaz uğruna hepimiz Allah'a feda olsak değmez mi? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, Allah'a itimadımızı oturtmaya çalışıyoruz. Yeniden Rabbimizle bağlantı kuracağımız sistemimizi işletmek istiyoruz. Allah'a itimadımız neyse Müslümanlığımız odur. Allah'tan göreceğimiz yardım da odur. Çoluk çocuğumuzu geçindirmeye çalışırken ki umudumuz da Allah'ın bize yardımıdır. Bu dünyada huzurlu bir hayat, rızkı olan bir hayat yaşamamız da böyle mümkündür. Ümmet olarak, Müslüman toplum olarak da ancak bu mantıkla yaşadığımız zaman Allah'ı yanımızda hissederiz. Allah benimledir diye o zaman şuurlu, güçlü, ayağı yere basan Müslüman olabiliriz. Aksi takdirde propagandalarını yaptığımız değerlerimizi kendimiz çürütürüz. Çürüttüğümüz değerler bizim hayal peşinde koşmamız diye sonuçlanacak bir akıbete bizi götürür. Şimdi kardeşlerim, özellikle ümmeti Muhammed'e ait mevcut görüntü bütün dünyada Müslümanlık adına sergilenen görüntü gerçekten ürkütücüdür. Sadece ajanslardan gelen haberlerle, medyadaki görüntülerle ve bizim çevremize ait edindiğimiz intiba ile bakacak olsak herhalde İslam namına bir şey 50 sene sonra olmayacak bu dünyada gibi görünüyor. 50 sene sonra dijital ortamlarda bir iki eski nesillerin kitabı olan bir Kur'an diye bir şey varmış zannedesi gelir insanın. Yüzeysel bakacak olsak, matematik değerlerle hesaplayacak olsak ya da işte iki ok, şu üç bu diye toplama sistemle eğer İslam'ı anlamaya çalışacaksak. Hayır. İslam'ı ve Müslüman'ı Allah'ın iradesine göre değerlendireceksek, yaklaşık 200 seneden beri şöyle veya böyle Napolyon'un Mısır'a geldiği zamandan beri ümmeti Muhammed'in üzerinde yok edilme, doğranma, eritilme projeleri uygulanıyor. Bu kadar dünyanın en yüksek tepesine hücum yapılsaydı herhalde ovaya dönüşmüştü şimdi Everest tepesi. Bu kadar saldırı bu ümmete yapılıyor. Maneviyatına, maddiyatına, toprağının altındaki madenlere, her şeye saldırı yapılıyor ve her gün bunun dozajı artırılıyor. Sürekli saldırılıyor. Bu geldiğimiz noktada sanki Allah'ın dini rafa kaldırıldı ya da kafirleri rahatsız etmeyecek bir görüntüye büründürüldü. Ondan sonra da ümmeti Muhammed artık kendi böyle din dedikleri bir şeyle oyalanıp duruyorlar gibi bir görüntü oldu. Yani batıl geldi, hak gitti gibi oldu. Neye göre? Yüzeysel düşünceye göre. Allah'ın mülkünde Allah'ın dinini düşünme mantığına göre değil. Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in hegemonyası altında İslam'ı düşünmek başka şey, Allah'ın mülkünde Allah'ın dini İslam'ı düşünmek başka şeydir. Biz diyoruz ki, dememiz gerekiyor ki mülk Allah'ın, din Allah'ın ise karar da Allah'ındır. Peki neden 100 senedir kıvranıp duruyoruz? Bunu daha önce peygamberine de yaptı Allah aleyhissalatü vesselam. Hicrete zorladı peygamberini. Henüz doğru dürüst hicret yapmadı ki Müslümanlar kaç asırdır. Hicrete de zorladı. Bir noktada Allah kulunu dener. Peygamberlerine bile Allah-u Teala imtihanlar getirdi. Biraz sonra inşallah ayetler göreceğiz arkadaşlar. Ancak bugün kardeşlerim olarak sizleri ve kendi nefsimi iman ettiğimiz Kur'an'ın herhangi bir ayetini okurken
öğrenirken, düşünürken Allah'ın zatını düşünür gibi düşünmeye davet edeceğim. Kur'an'ımız Allah'ın sözü ise eğer, her ne kadar biz bunu kağıttan okusak da, bir hafızın dilinden de dinlesek, Allah'tır karşımızdaki. Benim Kur'an'ın bir ayetine verdiğim değer, Allah'a verdiğim değerdir. Kur'an'ın bir ayetinin gerçekliliği veya değilliği hakkındaki düşüncelerim, Allah hakkındaki düşüncelerimdir. O zaman kardeşlerim, herhangi bir ayeti düşünürken, ayet önümüze konduğu zaman Allah dinliyor gibi, Allah'ın zatı cemaline bakıyor gibi ayete bakmak zorundayız. Şimdi Sebe suresinin 49. ayetini okuyacağız kardeşlerim. 100 senedir ümmeti Muhammed'e İslam gitti, hilafet çöktü, şeriat gitti gelmez, Müslümanlar da artık kravat takıyor, Müslümanlar da artık demokratik çalışmalara razı oldular, Müslümanlar artık kadınlarını öcü yapmak istemiyor, Müslümanların kadınları da çalışıyor artık diye 100 senedir beynimizi kemirdiler. Osmanlı'yı simge yaparak kovduk vatanından. Greç medeniyetine sürdük halifeyi deyiverdiler. Tamam doğru söylüyorsunuz demesek bile bu adamlar yalan söylemiyor herhalde dedirttiler bazı insanlara. Dolaylı tasdik ettirdiler. Kadınımızla, çocuğumuzla, erkeğimizle, ihtiyarımızla kendi renklerinden bir nesil çıkarmaya çalıştılar. Özünde ise Allah'ın şeriatını, dinini tart ettiklerini, uzaklaştırdıklarını kabul ettirmek istiyorlar bize. Biz ise geleceğin kesinlikle İslam'a ait olacağını, Allah için onun sözlüğünde zor diye bir kelime olmadığını iman ediyoruz. Zor kelimesi insanın sözlüğünde vardır, Allah'ın sözlüğünde yoktur. Allah sadece diler ve dilediği olur. İnsan diler, hiçbir şey yapamayabilir. Allah'ı insanca değil, Allah'ın zat-ı cemaline layık bir şekilde düşünmek gerekir. Evet, mevcut durum bu iddiaların, bu sözlerin bir tür olumsuzluğunu gösteriyor. Ama biz iman ediyoruz ki Allah'ın kanunları var. Bu kanunlardan biri batılı kökünden kazımamaktır. Batılı kökünden kazıyacak olsaydı Allah, iblisi hiç göndermezdi, hak hep kalırdı. Yer yer iblisi güçlenmiş, azmış hale getiren Allah'tır. Bu sebeple biz tefekkürümüzü Allahu Teala'nın makamına layık olan standartlarda yaparız. Şimdi Sebe suresinin 49. ayetini kardeşlerim, kısa bir ayet iceliğiyle okuyacağız. Ondan sonra da 100 senedir damardan, beyinden, tırnaktan, saç kıllarından bize aşı olarak verilmeye çalışılan zaman demokrasi zamanıdır. Batı kültürünü kabullenme zamanıdır. Sarık olmaz, kravat tak zamanıdır sözlerinin şeriatça, Kur'anca cevabını göreceğiz Es-Sebe suresinin 49. ayetinde. Eğer bugün biz evlerimize döndüğümüzde bütün masamızdaki dosyaları, beyinlerimizi iş
işgal etmiş, fare yuvası gibi alabora etmiş düşünceleri fırlatıp atabilirsek ve bundan sonra Es-Sebe suresinin 49. ayeti var. Fikirlerimiz budur. Emperyalizm mantığıyla bizi sömürdünüz. İman ettiğimiz şeriatın güçsüzlüğüne inandırdınız bizi. Kadınımızı erkeğe düşman ettiniz. Erkeği kadın cellatı yaptınız. Sonra da sizin oluşturduğunuz bu bataklıkta kabahati Allah'ın şeriatına yüklediniz. Ne ayıp varsa Allah'ın şeriatında oldu. Ne kadar güzellik varsa hep sizin bahçenizi açan çiçek gibi gösterdiniz bize. Dememizi sağlayacak ayeti okuyorum kardeşlerim. Es-Sebe suresinin 49. ayeti. Zihinlerimizdeki büyük inkılabatın biiznillahü teala başlangıcı bu ayetle olacak. Birbirimize selam verir gibi bu ayetle başlayalım artık. Nasıl hacılar Esselamu Aleyküm gibi lebbeyk lebbeyk diye birbirlerine işaret ederler. Hacı hacı ile karşılaşınca lebbeyk hacı lebbeyk derler. Bu zihinlerimizi tarihte kalmış hasretlerimizden öteye gitmeyen şeriatımıza dönüştüren bu baskılara Es-Sebe suresinin 49. ayeti nihayet veriyor Allah'ın izniyle. Ve böylece iman ettiğimiz Rabbimize itimadımız da başlamış oluyor. Eğer Kur'an'ı Allah'ın sözü olarak görüyorsak, eğer Kur'an'da tek bir kelime, tek bir harf insan müdahalesi görmemiş levh-i mahfuzdaki kayıtlardır diye inanıyorsak tabii. Kur'an'a imanda sorun varsa bu sözlerin de bir anlamı yok. Maazallah. La kadderallah. Bu bir afet o zaman. Ya da ben zannediyorum ki diye Allah'ın ayetlerine cevap verecek çizgiye gelmediysek, öyle bir çizgiye gelen için de zaten ne 49 ne de 50. ayetinde faydası yok o zaman. Sebe değil, Bakara suresinin 49. ayetinde faydası yok o insana. Şimdi kardeşlerim, ben sesli söyleyeyim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbim, şu mel'un mendebur şeytandan zihinlerimizi kurtar da şu ayeti dinleyelim, anlayalım diye ben istiaze yapayım. Siz de kulaklarınız adına istiaze yapın. Benim dilim eûzu billahi mineşşeytanirracim desin. Siz de kulağımı koru şeytandan da şu ayet benim zihnime girsin diye istiaze yapalım. Ayeti dinleyelim arkadaşlar. Bakalım Birleşmiş Milletler, UNESCO, filanca birim, filanca yapılanmalar, filan localar, kocalar, filan kasalar Allah dilediğinden sonra 10 dakika geciktirilebilir mi? Şeytanın bütün mücadelelerine rağmen dünyanın şeriatın önünde secde etmesini 1 dakika geciktirebilirler mi bakalım? Eğer Rabbimin ayeti benim için son sözse tabi bunlar. Elhamdülillah öyle iman ediyoruz. İnşallah birbirlerimizin şahitleriyiz bu konuda. Tartışamayız Kur'an'ımızı. Tek bir kelimesi geçen gündü, bugün öyle değil demeyiz biiznillahü teala. Yani şahidiz birbirimize. Diri olarak da şahidiz. Ölünce de musallalarımıza gittiğimiz zaman birbirimiz namına inşallah şahitliğimiz bu olsun. Kamilen Kur'an'a inanırdı. Ağır ağır günahları vardı ama Kur'an'a imanında arıza yoktu. Bu şahitlik çok büyük bir şahitlik. İnşallah günahımız da olmaz diye şahitlik ederiz ama bari imanımız hiç el değmemiş bir iman olsun. Kardeşlerim, Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul câel hak ve mâ yubdi'ul bâtilu ve mâ yu'îd. Kul câel hak ve mâ yubdi'ul bâtilu ve mâ yu'îd. Sadakallahul azim. Takatim olsa da,
Buradan okyanusun sonuna kadar bütün balıkların duyacağı kadar sadakallahul azim diyebilseydim. Ne doğru söylüyor Allah. Kul ca'el hak ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Sadakallahul azim. De ki ey peygamber, artık hak geldi. Batıl yeni bir sistem getiremez, eskiyi de canlandıramaz bir daha. Benim Resulullah'ım sallallahu aleyhi ve sellem faizi ayaklarımın altına aldım dedi. Hakkın gelmesi budur işte. Her sokağın başında 20 tane banka faiz verse de alsa da insanlara, o bir süreliğine kudurmuşluğudur batılın. Batıl Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ayağının altına aldığı faizi bir daha canlandıramaz. Bu iş bitti. Bitti. E peki batıl Moğollarıyla, Haçlılarıyla, Napolyonuyla geldi. Elbette. Ara sıra onlara peynir vermese Allah, çekilirler piyasadan. Bazen peynirden biraz feda edilir. Çünkü hakkın karşısında batıl bulunacak ki Kabe'nin varlığının değeri olsun. Namazın değeri namazsızlıkta anlaşılıyor. Mümin neye göre prim yapacak? Kafire göre. Beyaz niye beyazdır? Siyahtan dolayı. Siyahın olmadığı bir dünyada beyaz diye bir renk isimlendiremezsin ki. Neyin tersidir bu beyaz? Niye insanlara yaşıyor deniyor? Ölü olmadığı için. Niye ölü deniyor? Yaşamadığı için. Batılla hak birbirinin varlık nedenidir. Bu sebeple Allah batılı kökünden kazımaz dedik. Ama insanların önüne taş koyup buna tapının, kız çocuklarınızı diri diri gömün, Allah'ın yerine kızlara iman edin, kız çocukları da ilahtır deme dönemi bitti küfrün. Neden? Allah'a iman eden, onun şeriatını kabul eden çekirdek bir nesil kıyamete kadar var artık. Bitti. Çekirdek bir nesil var. O nesil de Muhammedun Resulullah diyen nesildir. Var olduğu sürece de batıl benim diyemez artık. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşlerim? Şu anda biz gece şartlarında ampullerin altındayız. Çünkü yerkürede bulunduğumuz yer karanlıktır. Ama bizden 10 saat ileride olanlar öğlen vaktini yaşıyorlar. Güneş gözlüğü kullanıyorlar. Bizden 10 saat geride olanlar da yeni uykudan kalktılar. Abdest almaya gidiyorlar. Dolayısıyla dünyada uyuyan bölgeler var, yeni uyanan bölgeler var. Güneş gözlüğüyle dolaşacak kadar güneşin altında olanlar var. Yerküre yuvarlak çünkü. Allah'ın bu ümmete takdir buyurduğu kaderinde Ömer bin Hattab'ın "Sariye, Sariye, dağdan geliyorlar" diye kıtalar ötesini göreceği kapasite, sesini duyuracağı kapasiteli günleri vardı. Önündeki bataklığı görmeyecek kadar geceye karanlığa düşmüş nesiller var. Bu gecenin işi bitirdiği anlamına gelmiyor, gündüzün yokluğu anlamına gelmiyor. Dönemin gece dönemi olduğu anlamına geliyor. Artık gece hayat benden ibarettir, her şey karanlık olacak diyemez. Kul ca'el hakku وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Batıl ne yeni bir sistem kurabilir artık? Çünkü şeriat diyen nesil yeryüzünde kıyamete kadar var olacaktır.
ne de ve mâ yu'id. Ya yeni bir şey oluşturamıyoruz, bari eski mekanizmaları getirelim diyebilir. Komik duruma düştü batıl çünkü. 50 senedir Birleşmiş Milletler küfrü yerleştiriyor, ona öyle denmez. Allah 50 senedir ipini saldı bu kafirlerin denir. Mümin imanı budur. Es-Sebe suresinin 49. ayetinde Allah böyle buyurdu hocam. Kul ca'al hakku ve ma yubdi'ul batil. Bilhassa genç kardeşlerime, internette veya medyada filan yerde müminlere şöyle bir zulüm yapılmış, Endonezya'da filan yerde de kadınlara peçe yasaklanmış veyahut da işte Almanya'da bütün insan hakları safsatasına rağmen sakallar kestirilecekmiş dendiğinde وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلِ وَمَا يُعِيدْ dediğin zaman sen Kur'an gencisin derim. وَمَا يُعِيدْ geçti o günler. Geçti. Niye geçti? جَاءَ الْحَقْ hak geldi. Allah şeriat gönderdi çünkü. İnsanlığın o bedevilik dönemi bitti. Ümmeti Muhammed düzeyinde medeniyet dönemi geldi. Bu boğuşmaların gece seanslarının varlığı bir engel değil. Gece Allah'ın izniyle gündüz yorgunluğunu gidermek için dinlenme vaktidir bu ümmette. Dinleniyoruz. Güneş doğduğunda, Allah'ın dini için yeryüzüne yayıldığımızda, 2 asırdır uyuduğumuzun getirdiği dinçlikle kalkacağız inşallah. İnşallah. Ümmeti Muhammediz, Kur'an ümmetiyiz, böyle düşünüyoruz. Şimdi bir soruya cevap vereceğim. Tabii olarak sorulacak bir sorudur bu. Madem böyle, niye hocalar da dahil, hacılar dahil, iyi Müslümanlar dahil, insanlar böyle anlamıyorlar peki? Hatta bu kardeşinize bazı yerlerde diyorlar ki ya sen bizim köyde 3 ay dursan var ya evliya olur bu köy diyorlar. Bizim üniversiteye bir gelsen sen var ya, bir konferans versen o sabah herkes sabah namazına kalkar. Değil kardeşim, öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Rabbimin planı o değildir. Rabbim sürü istemiyor müminleri. Ümmeti Muhammed'i çekirdek olarak görmek istiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın cihadı, şeriatı, ibadet anlayışı çekirdek olarak kalsın istiyor Allah. 7 milyar toptan iman etsinler değil. Mehdi Aleyhisselam temizliğini yapacak, ne kadarı kaldıysa iman edecekler. Herkes iman edecek sonunda ama o böyle basamak basamak gidilen yolda olmayacak. Şimdi kardeşlerim, El-En'am suresinin 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. ayetlerini beraber dinleyelim. Dünyanın nasıl döndüğünü göreceğiz. Yani senelerden beri bu niye böyle oluyor? Bunu göreceğiz. 1, 2, Rabbimizin planlarını göreceğiz. Ve asıl uğraşmamız gereken şeyleri göreceğiz. İçimiz serinlenecek. Neden Allah وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدْ buyurdu? Batıl geri gelemez artık. Gelir, Bağdat'ı yakar yıkar. Kahire'yi yerle bir eder. Şehirlerimizi yıkar. İmanımızı bir daha yıkamaz bizim. O bitti. O bitti. وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ Batılın yapabileceği bir şey kalmamıştır. Şeytan bütün oyunlarını oynamış, komik duruma düşmüştür sonunda. Ona ayak uyduranlar olacak mı? Olacak elbette.
el-En'am suresinin bu muhteşem 7 ayetinde zihinlerimize Rabbimiz arşın kapılarını açıyor. İman ediyor muyuz biz Kur'an'ın aslı levh-i mahfuzdadır? Ediyoruz elbette. İşte levh-i mahfuz açıldı. Bakın ne oluyor? Hani bu adamlar hilafet diyarındalar, bu kadar olaylar gördüler, zulümler. Yahu insanlar hala, evet hala, düzelmeyecek de bu. Para verirsen, zam yapacağım dersen, herkese beşer daire vereceğim dersen, oylarını alırsın. Yüreklerinden küfrü zor sökersin. Sökemezsin. Peki, bununla biz beşer olarak öyle mi değil mi konuşmayalım. Rabbimizi dinleyelim. El-En'am suresinden. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Dillerimiz ve kulaklarımız için. Dillerimizi ve kulaklarımızı Rabbim mel'un şeytandan uzak tutsun. Şu ayetleri dinleyelim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau ennena biz kim biz? Allah yani Celle Celaluhu. Nezzelle ileyhimul melaikete. Bu insanların hepsine melekleri gönderseydik, peygamberlere değil de her insana melekleri gönderseydik. Cebrail aleyhisselam özel hizmet yapsaydı herkese, herkese tek tek gelseydi. Ve kellemehumul mevta. Dedeleri mezardan çıkıp iman edin ha, çok tehlikeli bir şey var ahirette deseydi, ölüleri konuştursaydık. Allah buyuruyor. 111. ayet El-En'am suresinin. Ölüleri konuştursaydık. Ve haşarna aleyhim kulle şeyin kubulen. Taşlar, böcekler, herkes önüne çıkıp da ya etme, iman et. Durum çok kötü. Cehennemde benim gibi taşı yakacaklar diye taşlar konuşsaydı. Koyunlar meylemeyip konferans verseydi. İman etsin insanlar diye. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Kimse iman etmeyecekti diye Allah buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam konuştu da iman etmediler zannediyoruz. Böyle bir senaryoyu bile Allah-u Teala مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. İman edecekleri yoktu onların buyuruyor. اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah kime dilediyse iman etmek, onlar sadece iman edecekti. Zaten Ebu Bekir'e dilemişti. Ebu Bekir de iman etti işte. Radıyallahu anh. وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. İnsanların çoğu cahillikten yanadır. Cahili hayatından yanadır. Bir hoca efendi, herkesin iman edeceği, artık bir iki kişinin kaldığı bir ortam oluşturduğunu zannedemez. Peygamber aleyhisselama hitabı Allah'ın. Yok böyle bir şey. Yoğun kitle iman kitlesi değildir. Devam et. Bu birinci nokta. Bunu anladık inşallah. وَكَذَٰلِكَ biz işte جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا. Her peygambere düşman oluşturduk. Firavun Musa aleyhisselamın karşısına işte aynı topraklarda karşılaştıkları için çıkmadı. Musa'nın karşısına Allah Firavun'u koydu. Filanca peygambere filancayı. Ebu Cehil proje ürünüdür. Allah'ın projesinin ürünüdür. Ebu Leheb cehennem kütüğü oldu. Allah onu peygamberinin karşısına diktiği için. وَكَذَٰلَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا. Bu nasıl biri? شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ. İnsanların ve cinlerin şeytanlarını diktik peygamberlerin karşısına. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Demek ki şeytan insandan da oluyormuş. Medyacıdır, edyacıdır, sihirbazdır. Cinlerin şeytanı iblis dediğimiz. Ki
gizli odaklar, şer odakları, modakları diye isimlendiriyoruz. Şeytan aslı. Anası var, babası var ama şeytan. Şeyatînel insi vel cinni. Bunlar ne yapıyorlar? Şeytan cinlerden oldu mu kolay? Bir de insanlardan, adı belki de Ahmet olan, Ali olan insanlar var şeytan. Yuhî ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Yakışıklı yakışıklı sözlerle birbirini destekler bunlar.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Peygamberlerin karşısına dikilmişler, şeytanlardan destek alıyorlar. Bazen de, bakın buna çok dikkat edin, şeytan da medyadan destek alıyor demek ki. Veya şer odağı, neyse artık. Yuhi ba'duhum ila ba'din, birbirlerine söz taşıyorlar. Zuhrufel kavl, uydurma yalanlar. Demek ki Rabbimiz bir düzen kurmuş. Bu düzende ölüler dirilip konuşsa imanın nasibi olmayan iman etmeyecek. Hazır olalım biz buna, istiyor Allah. Ve her peygamberin karşısında ve ümmetinin karşısına muhakkak düşman dikecek Allah. Bu iblisin adamlarından da olur, cinlerden, insanlardan da oluşmuş şeytanlar vardır. Bunlar birbirini destekleyip bir platform oluştururlar. O platformdan peygamber ve ümmetiyle savaşırlar. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Dileseydi Allah sana böyle eziyet ettirir miydi? Peki niye ettiriyor? فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Bırak onlar o işlerini yürütsünler. Bırak o yalanlarına devam etsinler. Niye peygamberin aleyhinde, daha sonra da peygamber aleyhisselamın şeriatının aleyhinde bunca propagandaya, dedikoduya niye izin veriyorsun ya Rabbi? Bu kafirler ezanı susturuyor. Ezandan daha çok ses çıkarıyorlar. وَلِتَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ahirete iman etmeyenler kalplerinde hoş bir seda bulsunlar, o yalanları o tarafa kaysınlar diye. Adam doğru söylüyor canım deyip cehenneme koşsunlar diye. وَلِيَرْضَوْ. Şeytanların, insan ve cinlerden oluşan şeytanların sistemini beğensinler diye. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Yapacakları rezillikleri hep yapsınlar diye. Kardeşler, bu ayette bir duralım, devam edeceğiz. Siyonizm mi yapıyormuş bu pislikleri? Hayır. Şeyatinül ins onlar. Ama onlara bu fırsatı Allah veriyor. Kalbinde iman olmayanlar yuvarlansın, müminler bilensin diye. Ayet. Ayet. Efe gayrallahi ebtegî hakemen. Güç olarak Allah'tan başkasına mı razı olacağım deyiversen ey peygamber. وَوَلَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابِ مُفَصَّلًا. Apaçık Kur'an indi bize. Apaçık Kur'an indikten sonra Allah'tan başkasının kapısına gidene Allah böyle bir tuzak kurmasın da ne olsun? وَالَّذِينَ اَتِيْنَاهُمُ الْكِتَابَ. Eskiden kitap gönderilenler, Yahudiler ve Hristiyanlar, يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ. Onun Allah'ın kitabı olduğunu biliyorlar. Şimdi bazı Müslümanlar bu ayetlere rağmen soru soruyorlar. Hocam, Almanya'da doğmuş, İncil'den başka bir şey bilmeyen birisi İslam'ı bilmezse o adam nasıl azap görecek kıyamet günü? Ne merhamet maşallah be, ne merhamet be. Allah'sa ne diyor? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ. Onların yüreğinde Kur'an'ın hak olduğu var. Zalimliklerinden ve düşmanlıklarından Kur'an'a yanaşmıyorlar. Ayet. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ. Bu çok enteresan bir ikazdır. Hani o kafirler biliyor, sen merak etme. Yahudiler, Hristiyanlar biliyorlar. فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Sakın şüphe etmeyesin ey peygamber, ne olacak bu adamlar diye. Çünkü ta yaratılırken kalplerine Allah bu fıtratı koydu. Keyifleri bozulmasın diye. Şeriatı zevklerine düşman gördükleri için Allah'ın Kur'an'ına yanaşmıyorlar. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Dosdoğru ve tam adil olarak Allah'ın sözü bitmiştir. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Allah'ın sözleri ebediyen değişmeyecektir bir daha. Neydi sözü yukarıda Allah'ın? Size ölüleri diriltsek, melekler kapınıza gelse siz iman etmeyeceksiniz. Sizin derdiniz hırsızın kolunu kesiyor Kur'an diye değil aslında. Çalmak istediğiniz için Kur'an'ı beğenmiyorsunuz. Allah 4 defa evlenmeye izin verdiği için değil sizin kadınlara merhametiniz. Nikah beğenmediğiniz için, Allah adına kıyılmış nikaha soğuk baktığınız için siz böyle düşünüyorsunuz. Nesilleri bunun için Kur'an'ın aleyhine kışkırtıyorsunuz. وَاِنْ تُطِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Çoğunluğun tarafına bakayım desen sapıtırsın, seni saptırırlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Onlar zanlarına, zevklerine uyarlar. Başka bir şeye uymazlar. Yalandan başka bir şey de konuşmazlar. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَب۪يلِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Senin Rabbin hakikati, hakikattan sapanları biliyor. Hidayete ermiş kullarını da biliyor. El-En'am suresinin 111-117. ayetleri arkadaşlar. Gözümüze levh-i mahfuzdan parçalar getiriyor. Bu ayetleri tefekkür ettiğimizde 5 gerçekle karşılaşıyoruz. Birincisi, insanların Allah'ın kitabını anlamamaları, duymadılar da işte İslam ülkeleri geri kalmış da onlar kalkılmış da, bırak bunları, ondan değil bu. Onlar İsa aleyhisselam mezardan, gökten onların inancına göre neredeyse gelse, ben geldim inanın dese inanmayacaklar gene. İki, Allah her peygamberin ve o peygamberin izini sürenlerin karşısına insanlardan ve cinlerden oluşmuş bir düşman bloku dikecek. Şöyle düşünülürse yanlış kardeşler. Biz Müslümanlar olarak İslam devleti kuracağız inşallah. Sınırlarımızı da duvarla çevireceğiz. Böylece huzurla ibadet edeceğiz. Yok, böyle bir şey yok. İçeriden, dışarıdan, gökten, yerden düşmanın hep var olacak. وَكَدَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا Her peygamberin karşısına, ki bunun gibi kaç tane de ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu şeytanlarla yaşamayı cihat mantıklı olarak bildiğimiz zaman, mümin zevkiyle, imanımızla Rabbimize itimat ederiz. 3. İnsanlar ve şeytanlar Allah'ın şeriatına düşmanlıkta koalisyon halindedirler. Kabahat sadece şeytanın değil demek. Özellikle insanların arasında dolaşan din aleyhindeki dedikodular, iftiralar, kınamalar şeytan propagandalı, insan ağızlıdır bundan dolayı. Bazen düşünürüz, ya bu nereden aklına geldi bu adamın? Ya bu nereden bilecek, 30 yaşında bir delikanlı bu. Bu 10 bin senedir insanların içinde duran şeytanın propagandası. Bu nereden duydu? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Birbirlerine taşıma yaparlar Allah buyuruyor. Bu da 3. 4. Allah son sözü söylemiştir. Temmet kelimetu rabbik. Son sözü söyledi Allah. Nedir o? Bu 111 ile 117. ayet arasındaki hakikatler. Allah sıdkan ve adlen konuşur. dosdoğrudur dediği %100 de haktır dediği Allah'ın. 5. Çoğunluk diye bir sevdamız yoktur bizim. Çekirdek diye bir sevdamız vardır. Çoğunluk olalım diye değil, iman davasının çekirdeği olarak kalalım diye düşünürüz. Şimdi kardeşlerim, dersimizi toparlayalım. Bu toparlamayı madde madde yapalım, anlaşılması kolay olsun. Hangi dersi toparlıyoruz? Kime güveniyoruz diye sorduk. Sigorta şirketine mi? Emniyet kemerine mi? Paramıza mı? Çocuklarımıza mı? Anamıza, babamıza mı? Devletimize mi? Ordumuza, polisimize mi? Veya derneğimize, vakfımıza mı? Rabbimize mi? Sigortalıyım der gibi, hatta ondan çok daha kavi bir şekilde Rabbim Allah'tır. Biz Muhammed ümmetiyiz. Muhammed'in Allah'ı bizim de Allah'ımızdır. Deme zevkine, şuuruna ulaşmak istiyoruz. Bu ancak içi doldurulmuş bir iman, o imanın olduğu bir alt yapı.

49. ayeti artık surları yıktı. Levh-i Mahfuz'dan mesajlar almaya başladı zihnimiz. Elhamdülillah diye düşündük. El-En'am suresindeki ayetlere baktık. Şimdi bir toparlama yapalım. Bu toparlama ile kendimizi Rabbimizin bizi kolladığına, koruduğuna, Semi' Basir, Latif, Habir, El Hafız, El Kafi, Rabbimiz var bizim, Kahhardır, Azizdir Rabbim deme hazzına erişmek istiyoruz. Adım adım bu seviyeyi oluşturalım zihin eğitimimizde tabii. Elhamdülillah bir kısmımız hafızız. Elhamdülillah namaz ehliyiz. Elhamdülillah imanımıza materyal olarak herhangi bir sorun yok. Elhamdülillah. Ama pratik yapmakta sorun yaşıyoruz. Ehliyeti dershaneden alıp hiç araca binmemiş bir adam gibiyiz biz. Hala direksiyondan korkuyoruz. Hala vites kutusunu 3 diye 4 diye karıştırır mıyım diye merak ediyoruz, korkuyoruz. Hayır, adım adım geliyoruz, bakacağız ki Rabbimiz aslında bizimle beraber. Korkacak bir şey yok. Ahmet, Ayşe olarak da korkacak bir şey yok birey bazında. Ümmet olarak zaten korkacak hiçbir şey yok. Bir, Allah boş, gereksiz, plansız bir şey yaratmaz. Kanun mu bu? Billahi öyle büyük bir kanun ki yok daha ötesi. Allah abes bir iş yapmaz. Ne yaptıysa yerli yerindedir. En düzenli, ahenkli, yerinde yarattığı şeylerden biri iblistir. İblis aleyhillâneyi yaratmasındaki sırlarla babamız Adem Aleyhisselam'ı yaratmasındaki sırlar arasında yaratan o olduğuna göre büyüklük küçüklük farkı olabilir mi? Adem Aleyhisselam'ı yaratırken mükemmel yarattı. İblis kanununu koyarken nasıl yaptı? Selahuddin Kudüs'ü fethederken mükemmeldi, Allah'ın nusretiydi. Haçlılar oraya gelirken bu da Allah'a aitti. Boş iş yok Allah'ta. Daha iyisi olabilecek bir iş yapmaz Allah. Bir, kanun mu? Buna iman ettik. İki, Allah'la beraberiz. Eynemâ kündüm. Neredeyseniz Allah sizinledir. Murakabesiyle, melekleriyle, meşiyetiyle Allah bizimledir. Nereye gidersek Allah'tan ayrı gayrı düşmüş olabiliriz? Böyle bir söz çıkar mı müminin ağzından? Çıkar da mümin olur mu? Yoksa biz Haman gibi şöyle yüksek yüksek kuleler yapalım da oraya çıkar, ok atarız Allah'a mı diyeceğiz? Maazallah. Allah'ta boş iş yok, hikmetsiz iş yok. Hep Allah'la beraberiz. 2. 3. Allah da Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de sadece hak konuşur, doğruyu konuşur. Allah ve Resulünde aleyhissalatü vesselam ihtimal olmaz. Seçenekli konuşmazlar onlar. Kur'an'a bakan gözümüz budur. Allah'tan iman olarak bağımız budur. 4. İlk gününden, indiği ilk günden son insana kadar Allah'ın şeriatı haktır. Yeterlidir, rakipsizdir. Allah'ın şeriatı elimizde, gücümüzdür. Güneş gibidir, enerjisi kendisindendir. Şarj olur bir sistem değildir Allah'ın şeriatı.

İhtilalden ihtilale reforme edilecek bir sistemin adı değildir şeriat. Enerjisi kendisinden, bağı Allah ile olan sistemin adı şeriattır. Dördüncü olarak da buna iman ediyoruz. Hala ne yapıyoruz? Allah'a itimat mantalitemizi oturtmaya çalışıyoruz zihinlerimizde. 5. Dünya geçici, cennet ebedidir. Bunu ters düşünen cenneti kaybeder. Çünkü emniyet kemeriyle 10 bin metreden düşen uçaktan kurtulacağını zannedenin kurtulma payı sıfır değilse de komik bir rakamdır. Aynı şekilde Allah'ın şeriatı dışında bir şeye bel bağlayanın da cennet bulma ihtimali budur. Dünya geçici, cennet ebedidir. Sonsuz gibi yatırımlar cennet için yapılır, dünya için yapılmaz. Bunun anlamı bu. 5. maddemiz bu. 6. madde, dünya sınanma, cennet karşılık bulma yeridir. Sınanmayanın bir karşılık bekleme hakkı yoktur. Sınanmadan cennete girme hakkı olmayacak demektir. 7. Allah bizim gözümüz ölüm dahil ne görürse görsün hiçbir emrinde işinde zulmetmez. Hikmetle iş yapar Allah. Bu da 7. kanun. Buna da inanmak zorundayız. 8. Dünya fitne diyarıdır. Mümin de fitnenin her çeşidiyle cihad eden insandır. Fitnesiz bir dünya bekleyemeyiz. Fitnelere karşı pes etmiş Müslüman da bekleyemeyiz. Bu fitneler toprağımızın işgalinden karşı cinsçe birisinin gönlümüzü işgaline kadar, paraya esir olmaktan İngiliz askerine esir olmaya kadar bin bir çeşidiyle bu dünyada vardı, var olacaktır, kıyamete kadar değişmeyecektir. Bu da 8. kanun. 9.'sü asla yalnız değiliz. Meleklerle beraber yaşıyoruz. İyilik de yapsak, kötülük de yapsak, ne edersek edelim meleklerle beraberiz. 9, 10, kıyametin vakti yaklaştıkça fitnenin harareti artacaktır. Bir önceki maddede demiştik ki dünya fitne yeridir, mümin de fitne ile cihad eden insanın adıdır. Şimdi 10. maddede diyoruz ki madem dünya fitne yeridir, kıyamete yaklaştıkça da fitnelerin ağırlığı artacaktır. Kıyamet yaklaştıkça da müminlerin cihadı zorlaşacak. Cihad gücü müminde daha çok olacaktır. Cihadın onlarca çeşidiyle. Müminler cihat yerine başka şeyleri ders malzemesi olarak kullandıkça mağlup olacaklardır. Artık cihada gerek yok, işte şöyle ilkeler böyle ilkeler var diyenen her söz koparılmış bir parmağımız gibidir. Kılıç kabzası tutan parmaklarımızı koparmak istiyorlardır onlar. Kıyamet yaklaştıkça huzurlu dönem artmayacak, fitne artacak. Fitne çoğaldıkça da
teheccüdünden, zikrinden, Kur'an tilavetinden, mal infakından, silah kullanmasından, her şeyinde cihadın bütün tonlarıyla, nefis cihadıyla, nifakla cihatla, şeytanla cihatla, e'daullah ile cihatla, bütün çeşitleriyle müminin cihat gücü de artmalıdır. Eğitim bu şekilde yapılmalıdır. Kıyamet yaklaştıkça. 11 ve son maddemiz bu konuda. Bütün bu süreçte, bu şöyledir, dünya budur, mümin budur anlattığımız bütün bu süreçte, bütün bu meşakkatlerde müminin yüreği kavrulur. Yanar, kavrulur mümin. Evinde kavrulur. Sokağında kavrulur, iş yerinde kavrulur, siyasette ezilir, coğrafyasında kovulur mümin. Bütün bu kavrulmalar, yanıp tutuşmalar, likaullah, Allah ile buluşmakla, karın inip her yeri serinleştirdiği gibi müminin yüreğini serinleştirir. Yüreğimizi serinleten hasretimiz Rabbimizle buluşmaktadır. Bunun için kime güveniyoruz sorusuna tek cümleyle Allah'a diye cevap veririz. Cennette Rabbimin cemalini görürken ki serinlik buralara kadar gelir. Ezilirken bile tank paletlerinin altında, binlerce propagandanın altında kulağımdan giren füzeler gibi sözler beni ezmeye çalışırken bile rahat ederim ben. Kime güvendiğimiz ortaya çıkmıştır kardeşlerim. Kime güvenmemiz gerektiği de ortaya çıkmıştır artık. Şimdi kapanışımızı tatlı bir dua ile yapacağız. Farklı sahabilerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoğun bir şekilde yaptığı rivayet edilen bir dua var. Keşke bu duayı her namazda selamdan önce okuyabilsek kardeşlerim. Keşke bu duayı yemeklerde artsın, dökülmesin, dökülsün, taşmasın diye davulcu duası gibi dualar yerine yemekten sonra yapabilsek. Keşke ziyaret ettiğimiz büyüklerimiz giderken oturun delikanlılar, şu duayı bir beraber yapalım, ola ki bir tanenizin amini kabul olur deyip büyüklerimiz teamül haline getirse, hocalarımız yapsa, vakıflarımızın girişinde tabela olarak assak, evlerimizde asılı bulundursak, günde 100 defa, 1000 defa okusak, hem kabul olsun diye, hem de Peygamber aleyhisselamın lisanından itimat sözleşmesinin nasıl yapıldığını görsek. Farklı beklentilerim var. Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik ve min taatike ma tubelliguna bihi cennetek ve minel yakini ma tuhevvinu bihi aleyna musibatid dünya ve metti'na bi esma'ina ve absarina ve kuvvetina ma ahyeytena ve cealhul varise minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. تكرار ediyorum. Peygamber duası. Rabbena atina fid dünya haseneten'den sonra namazda okunur. Namazdan sonra okunur. Yemekten sonra okunur, yemekte okunur.
Ders yaparken okunur, dersten sonra okunur. Yolculuk duası olarak okunur, ev duası olarak okunur. Bu bir. İki, Allah'a itimadın kainattaki en büyük örneği ve lideri olan Muhammed Aleyhisselam'ın beyni.

Elindeki tablo bu. Bir vakıf kurulurken İslami çalışmalarda ahenk tablomuz. Bir tür Rabbimizle itimat sözleşmemizdir. Emniyet kemerimiz, emniyet kemerimiz. İman eden için şüphesiz. Kardeşlerim, ezberleyelim. Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek lisanından çıktığı gibi okuyalım ki daha ruhani olsun. Anlamını da buyurun not edin, yazalım. Anlamını da bilelim. Allah'ım, sana karşı günah işlemekle aramıza engel oluşturacak haşyetinden ver bize. Allah korkusundan bize öyle ver ki günahlarla aramızda perde olsun. Buna bir diyelim. Sana itaat için, ibadet için yaptığımız şeylerden bizi öyle bir noktaya getir ki cennete girelim. İki diyelim buna. Bir olarak ne istiyor Allah'tan? Sana isyan olan bir işi yapmaya engel olacak bir korku ver bana. Bir. İbadette öyle bir hız ver bana ki cennete ereyim onlarla. İki. Üç. Üç. İtimat parolası bu. Yakin, yani sana güvenmekte, öyle bir noktaya getir beni ki dünyanın dertlerini basit göreyim. Altını çizelim, üstünü çizelim, dikdörtgen içine alalım bu cümleyi. Öyle bir güveneyim ki sana, sana güvendiğim için dertler basit gelsin bana. Emeklilik, geçim, diploma, evlilik, boşanma, rızık, musibet-i dünya, dünya dertleri bunlar. Ben öyle bir iman edeyim ki sana Rabbim bunları görmesin gözüm hiç. Ve beşinci, dördüncü istediği şeye dikkat edelim. Kulaklarım, gözlerim ve kolumdaki gücüm yaşadığım sürece eksilmesin. Kulağımı, gözümü, kolumdaki gücümü benden sonraya bırak ya Rabbi. Ne demek benden sonraya bırak? Ben öldüğümde kulaklarım sorunsuz olsun, gözüm sorunsuz olsun, bileğim sorunsuz olsun. Son 10 dakikamı bile kullarına muhtaç olmadan, kafirden korkmadan yaşayayım. Birisinin sadakasına, desteğine, sigortasına muhtaç olmadan yaşayayım. Ve cealhul varise minna. Benden sonraya kalsın gözüm. Ne demek? Yani ben öldüm, gözümde sorun yok, kulağımda sorun yok, bileğim tuttuğunu koparıyor olsun. Çünkü kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlıdır. Evet, gözleri kör olarak ölen, kulağı duymadan ölen günahkar gitmiyor. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın sevdasında kulağa muhtaç olmadan, kafirden korkmadan ölmek var. Nereden anladın bunu? Bir sonraki cümlesinde ne diyor? Ve ce'alna ala men adana. Ey Allah'ım, bize düşmanlık edenin intikamını al bizden. O intikamı alma ruhu ver bana. Düşmanlık etti, Allah belasını versin de git değil. Zalimden intikam istiyor. Al intikamımızı ya Rabbi. Bize düşmanlık yapana karşı yardım et, biz de ondan intikam alalım. Mansurna ala men adana. Ey Allah'ım, bize bela vereceksen son talebi, dinimizden bela verme bize. Dünyayı tek gayemiz haline getirme. İlim dediğimiz şey dünyalık ilim olup bitmesin. Ey Allah'ım, bize merhamet etmeyecek birisini başımıza getirme. Bu Resulullah'ın duası. Sahabi, bunu duymadığımız yer hatırlamıyoruz diyenleri var. Her yerde bunu okumuş.
kunut duası.

duası da olur. Yemek duası da olur. Su içme duası da olur. Gençlik duası da olur. Vakıf açılma duası da olur. Şirket kurma duası da olur. Çünkü bu peygamber politikası. Peygamber beklentisi aleyhissalatü vesselam, sahabisini eğittiği eğitim politikası bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşiğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim, bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

ولحم طير مما يشتهون وحور عين

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, ne yazık ki yaşadığımız çağda ümmetimize takdir edilen kültür, cahilliği yansıtan kavramların etrafında dönüyor. Nerede Allah'ın düşmanı, cehenneme girecek iş yapan birisi varsa o kültürlü, okur yazar. Nerede cennete girmesi için yeterli iman vasfı taşıyan varsa ona da cahillik, okuma yazmazlık, okuma yazma bilmezlik takdir ediliyor. Müslümanlar az okur, kafirler çok okur. Müslümanlar ansiklopedi çıkaramaz, kafirler çıkarır. Bir Müslüman kaza ara işte bir cep kitabı çıkarsa nereden kopyalar? Çünkü Müslüman yazamaz mı? Bir gavur yazmıştır, sen ondan

almışındır muhakkak. Ne yazık ki neredeyse nüfus kağıdını da okuyamazsın diyecekler bize. Müslümanlara cahillikten başka, geri kalmışlıktan başka bir yaftayı uygun görmüyorlar. Biz bu yaftayı hak etmiş olabiliriz. Hakikaten böyle olabiliriz ama dinimiz bundan uzaktır. Dağın tepesinde tefekkür halinde ilk defa Cebrail'le karşılaşan peygambere oku talimatı gelmiş bir dinimiz var bizim. İlk kelimesi oku olan bir dinin cahillikle nasıl bağlantısı olabilir? Kesinlikle dinimizin cehaletle asla bir bağlantısı olamaz. Müslümanlar bu dinin içini doldurmamış olabilirler. Bu dinin kabahati değil. Yeryüzünde zaferle dönen bir ordu var mı? O ordu esirleri zincirlemiş, karargahına götürürken sana bir kilo altın verelim, bırak bizi. Tamam işte bir yıllık ihtiyacınızı karşılayalım, şu 10 tane esiri bırakın dendiği zaman okuma yazma bilmeyen 10 çocuğa okuma yazma öğretin, bu esirleri serbest bırakalım diyen bir din var mı başka? Böyle bir şey duyuldu mu? Şu trenlerde dahi okuyan, metro istasyonlarında hep okuyor diye bize takdim edilen Almanlar, 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda esir aldıkları Fransızlara iki tane okuma yazma öğretin sizi serbest bırakalım diyebildiler mi? Ama Medine'ye dönen Bedir ordusu Mekke müşriklerinin burnunu toprağa sürttükleri halde, her an kafasını koparacak kadar onlara hakim oldukları halde Medine'de 10 çocuğa okuma yazma öğreteni serbest bırakıyoruz dedi. Neden? Çünkü onların 10 çocuğa okuma yazma öğretmesinden çok 10 çuval verecekleri buğdaya, hurmaya daha çok ihtiyaç vardı. Buna rağmen karın tokluğundan daha çok değer verildiği için okumaya yazmaya 10 çocuk okuma yazma öğrensin, çekin gidin Medine'den dendi. Böyle bir ümmet şimdi kitap okumuyorsa, okuma yazmada ikinci sınıf kabul ediliyorsa, evin avizelerini saatlerce silmeye, halılarını yalamaya vakit bulduğu halde kadınlar iki sayfalık kitap okumuyorlarsa, bu dinin kabahati olarak düşünülemez. Bunu din yapmadı. Böyle bir dinin mensubu değiliz biz. Biz okumakla başlayan, okumayı ibadet sayan, bir satır okumayı cihada denk gören, savaş meydanında milyarlarca müminin şerefi için canını veren şehidin akan kanıyla oturduğu masasında kitap yazan alimin mürekkebini eş tutan bir dinin var senin. Sen öyle bir zamana gelmişsin ki kitabı mobilya olarak görüyorsun. Genişliğine göre, cilt rengine göre evine koyuyorsun. Din ne yapsın sana? Bu dinin kabahati değil ki. Din vatan savunmakla oturup masada kitap okumayı aynı görüyor. Sen kitabı mobilya olarak görüyorsan, sen deterjan gibi reklamla etkilenilerek alınan bir malzeme olarak görüyorsan kitabı, bu dinin kabahati değildir. Bir bu. İki, elhamdülillah bizim tarihimiz, ümmeti Muhammed'in tarihi o kadar güzel okuma örnekleriyle doludur ki, o kadar kitaplı, yazılı, okulu, okunmuşluk tarihi olan bir ümmettir ki, bizim tarihimizin en berbat günleri, şimdi teknolojiyle zirveye çıkmış, okumayı makinalaştırmış, resim gibi bir yazıyı tarayıp makineye okutturacak hale gelmiş teknolojiye rağmen bugünkü milletlerin asla boy ölçüşemeyeceği kadar müthiş büyük örnekler bizim tarihimizde vardır. Bağdat'ın ilk işgal yılları olan Moğollar ve Haçlıların ortaklaşa Bağdat'ı bugünkü gibi işgal edip orada ümmeti Muhammed'e kan kusturdukları ve Abbasi hilafet medeniyetini yıktıkları dönemde yetişmiş alimlerden birisinden bugün söz edeceğiz. İbnül Cevzi denen zat
Moğolların ve Moğolların ve Haçlıların birleşip doğudan ve batıdan İslam medeniyetini yerle bir ettikleri, kütüphaneleri tıpkı bu asırda yaptıkları işgalde ilk işleri kütüphaneyi yakmak, müzeyi imha etmek olduğu gibi, o zaman da ilk yaptıkları iş Bağdat'taki binlerce kütüphaneyi, binlerce kitabı demiyorum ha, binlerce kütüphaneyi yakmak oldu. Yakmak için vakit bulamadıklarını da Fırat ve Dicle Nehri'ne atarak imha ettikleri dönemde bile ümmeti Muhammed'in yetiştirdiği okuma makinası gibi insanlar vardır. Bunlardan bir tanesini bugün konuşacağız. İbnül Cevzi bu okumak için adeta yaratılmış ümmeti Muhammed'in ikra diye başlayan ilk talimatına en güzel intibak etmiş ümmetin büyüklerinden birisini konuşacağız. Allah onu da bizi de ehli Kur'an olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inde buluşan kullarından kılsın. İbnül Cevzi arkadaşlar ümmeti Muhammed'in yüz akıdır. Kur'an nasıl bir insan yetiştirmek istiyorum canlı örneğidir. 87 sene kadar bu yeryüzünde yaşamış. Biraz önce zikrettiğim gibi ümmeti Muhammed'in işgal gördüğü, ayakta durmakta zorlandığı, yok olmak veya hayatta kalmak gibi riskli günler geçirdiği zamanda yaşamış. İnsanların büyük bir sefalet gördükleri bir zamanda yaşamış. Kimsenin kitaba para ayıramayacağı, okumaya yazmaya kimsenin vaktinin olmadığı bir zamanda yaşamış ve on binlerce kitap okumuş. Ama bir şartla, okuduğu kitabı 30 sene sonra soruyorsunuz, özetliyor size. Öyle okumuş. Öyle okumuş. On binlerce kitap okumuş. 50 yaşlarındayken kaç kitap okuduğu sorulduğunda verdiği cevapta ben 20 bin diyeyim, siz daha fazla anlayın diyor. Ve okuduğu kütüphanelerdeki sıra numaralarını sayıyor. Şu kitabı şurada okudum, bu kitabı burada okudum diyor. Allah rahmet eylesin. Ve 80 yaşında, 30 yaşındayken okuduğu bir kitabı, o çok geniş, bu zamanın nesi onu anlamayacak, özetleyeyim karar verdim diye o gece özetlemeye karar veriyor. Bilgisayarda bile 30 sene bir bilgiyi zor saklarsınız. Manyetik alandı bilmem neydi derken bir numarayla onun bir yerden bozulduğunu görürsünüz. Böyle müthiş, zeki, zekasını ilme adamış, günlük menfaati ilmi için kullanmamış nadir insanlardan birisinden konuşuyoruz. Ve bu ümmetin ilk isimleri arasında değil arkadaşlar. Dikkat edin, ben İbnül Cevzi dediğim zaman bir Ebu Hanife gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir Ebu Yusuf gibi duyulmuş bir isimden söz etmiyorum. Bir İbni Kayyim gibi isimden söz etmiyorum. İbnül Cevzi diyorum, İbni Teymiye mi diyor bana adam. Hiç benziyor mu? Aralarında 200 sene fark var. 200 sene önce İbni Teymiye'de. Yani meşhur bir isim değil bu üstelik. Sıradan Bağdat'tan bir hacı amcadan söz ediyoruz burada. Şimdi bazı gençlerle buluşuyoruz. Kitap okur musun diyorum. Tiryakiyim hocam diyor. Tiryakiyim. Neler okusun merak ediyorum. Ahmet Gümbay Yıldız'ın çoğunu okudum diyor. Roman. Yanık buğdayından tutuşmuş arpasına kadar işte bir şeyler okumuş. Ahmet Gümbay Yıldız. Başka işte Ahmet Cemil Akıncı. Onu da okur. O da roman. Ondan sonra yani bunları zaten çok okudum. Bütünü 20 tane hepsi. Çok okudum deyip İbnül Cevzi'nin abdest aldıktan sonra kurulanmak için beklediği esnada okuduğu kitaplardan söz ediyor. Kur'an okur musun diyorum. Yok diyor. Yani vaktim olmuyor hocam. Çok kendimi kitaba verdim diyor. İbnül Cevzi'ye dönüyorum. İbnül Cevzi'ye okuyorum. Bakıyorum 87 senede 40 bin cilt kitaba yakın kitap okumuş. 40 bin cilt kitap okumuş ortalama. 400 adet eser yazmış. Kimi 10 cilt, kimi 5 cilt, kimi 4 cilt yazmış. Torunu diyor ki, dedemin diyor, bir haftayı aşırdığını bilmem muhakkak hatmederdi Kur'an'ı diyor. Ne zaman vakit bulmuş, ne zaman yemek yemiş, ne zaman kardeşim evlenmiş, hanım iki hanımı var, 8 çocuğu olmuş. Çocuk beslemiş. Torunu hayatta babamı, dedemin 1 lira birisinden, yani 1 kuruş birisinden hediye kabul ettiğini, kimsenin yemeğini yediğini hatırlamam diyor. Alnının teriyle eri çerdi diyor. Bir de çalışmış. Hayatında teheccüd kaçırmamış.
camide kılmadığı namazlar

için istiğfar etmiş. 3-4 defa camiye gitmediği olmuş çünkü. 5 sene hapis yatmış. 5 yıl. Yazdığı kitaplar, hangi kitabı yazdıysa ilk kitap olmuş. Hiç tefsir yok gibi zannediyorsunuz dünyayı. Zadül Mesir isimli bir tefsir yazmış. Başka bir tefsir yok dünyada, o zaten tek tefsir. Bir kitap yazıyor. Alimlere işte filan konuda hangi kitap önemli diye sorduğunuzda İbnül Cevzi bir kitap yazdıysa ondan başlıyor herkes. Bir kitap yazdıysa bir alanda doldurmuş o boşluğu. Bu insan da 24 saat olan zamanlarda yaşamış arkadaşlar. Bu 70 yaşında nasıl görmüş, nasıl yazmış? Hiçbir gözleri ağarmamış bunun. Ama formülü çözüyoruz arkadaşlar. Hanımı bir gün demiş ki, senin hiç ekmek yediğini görmüyorum demiş. Dikkatimi çekiyor. Niye ekmek yemiyorsun sen demiş. Hani şimdi mayasında şüphe var diye yemiyor ya bazılarımız. Demiş ki, ben çok hesap ettim gençliğimde. Ekmek çiğnenmesi gereken bir şey demiş. Çorba içince hiç çiğnemiyorum. Ekmek yersem çiğniyorum. Çiğnerken vakit geçiyor. Onun için yemiyorum ekmek demiş. 10 defa çiğnesin, çenelerini kaldıracak, indirecek ki sanki zannedersin 3 somun ekmek yiyor bir oturuşta. Bu adamın yiyeceği ne zaten? Ama çenesini açıp kapatırken 5-10 saniye fazla vakit geçiyor her gün. 10 saniyeyi hesap ediyor adam. O da 24 saatlik gün yaşıyor. Ama bu 24 saatlik günü o kadar saniyeye bölerek hesapladığı için de Allah bir gününe bir aylık bereket veriyor. Bir de diyor ki, çok hesap ettim diyor, şu misafirler kadar baş belası kimse yok diyor. Vakit alıyorlar diyor. Gelir derdini anlatır sana diyor. Bu da sanki benim derdimi anlamış. Allah rahmet eylesin ama bunun yaptığını ben yapamadım tabii. Düşündüm taşındım, misafir kabul etmeyeyim dedim diyor. Sonra da düşündüm ki müminlere hizmet etmeyince ne kıymeti kaldı dedim diyor. Adamların anlayışı yok. Bir alimin önünde nasıl oturulur onu da anlamıyorlar diyor. Sonra şöyle bir formül bulmuş. Demiş ki şimdi bu kalemlerini açacak. Yani kalem açması lazım. Kalem açacak o bir iş. Defterleri var, kağıdı çünkü A4 gidip almıyor. Gidiyor eşeğine yüklüyor koca bir kütük kadar bir şey. Onu katlıyor, kesiyor, defter yapacak. Yazdığı kitapları ciltleyecek. Bir sürü işim var. Şimdi bunları diyor, hesap ettim diyor. Bunları yaparken böyle çok dalgın olsam da zarar yok. Misafir geleceği zamanlara bu tip işleri ayırdım diyor. Hem misafirle konuşup hem kalemimi açıyorum. Vakit israf olmuyor diyor. Çok kâr ettim bu işten diyor. Vakit kullanma makinesi olduğu için hayatına Allah bu bereketi vermiş. Onun hedefi bir saniyeyi kaçırmamak olunca Allah da bir saniyesine gün kadar bereket vermiş. Ve enteresan, bu adam ne kadar kitap yazmış biliyor musun? Öldüğünde vasiyetini açmışlar. Vasiyetinde yazıyor ki, benim cenazemi yıkayacağınız suyu ısıtırken yonttuğum kalem yontularını kullanın demiş ateş olarak. Torunu diyor ki, dedemin cenazesini yıkayacak suyu ısıttık yonttuğu kalemlerin parçalarıyla, bir çuvalda odun kaldı geride diyor. Yazmış, hayatı bereket. Ve kardeşler, yeniden İbnül Cevzi'ye dönmeden bir şeyi vurgulamam lazım. Böyle şeyler konuştuk mu, şeytan hemen diyor ki, ya televizyonları yoktu diyor. Hiçbir imkanları yoktu. Ne yapacak akşam mecbur? Kitap okuyacaklardı işte filan. Misafirlerdeki, zaten misafir de sevmiyormuş belli bir şey. Arkadaşlar, bu asırda da bunların benzerleri var. Benim hocam Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh Suriyelidir. Halep asıllıdır. 1980'lerde Hama olayları diye bir Hama olaylar olmuş. Orada İhvan-ı Müslümin'den 50 binden fazla Müslüman kaybolmuştu diyeyim, öldürüldü demeyeyim. Kayboldular da hala bulunmadılar 30 senedir. O dönemde ağır idam cezasıyla yargılandığı için Hoca Efendi Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Halep asıllı. Sonra elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle elini öpmek, önünde oturmak bize de müyesser oldu. Hoca Efendi'den, ki bu asrın 20. asrın insanı, 98'de vefat etti rahmetullahi aleyh. O bir hatırasında demişti ki, Nurattin, dünyada 30 senedir vatansızım, ona yanmıyorum da Halep'ten çıkarken 25 bin kitabım vardı diyor. Bu adamlar o kitaplarımı imha eder diye korkuyorum diyor. Sonra dünürlerinden birisi Yalova'daydı. O öyle anlatırken, Hoca Efendi abdese çıktı, haberi yok dedi, hepsini yaktılar kitaplarını. Bu hala dönecek kitaplarına kavuşacak diye umut ediyor. Kitapları yakılmış, işkence olsun buna diye.
Dedi ki 25 bin kitabım orada olduğu için o kitapları almıyorum.

dedi. Riyad'daki evimde elhamdülillah epey kitabım var ama asas kitaplarım öbür tarafta. Riyad'da 36 bin cilt kitabım var diyor. Riyad'da bir evi var. Evinin karşısında bir daire daha tutmuş. 36 bin cilt kitap da oraya koymuş. Kullandığı gözlük çok rahat, böyle bir santim cam kalınlığında. Okumaktan göz kalmamış. Yani İbnül Cevzi 900 sene öncesinin insanıydı da 9 sene önce de bu insanlar vardı dünyada. Okuyan şimdi de okuyor. Kitabı evladı gibi seven bir insan. Evimi teşrif etmişti rahmetullahi aleyh. Bayrampaşa'da oturduğum zamanlar Türkiye'ye geldiğinde kütüphanene bakayım dedi Nurattin. Hiç görmediği kitaplar olduğu için bizdeki kitaplar. İşte bu ne kitabı filan diye soruyor. Filanca kitap dedim. Onu bir bakayım dedi. Yani onu yazan da muhakkak onun talebesidir filan, o düzeyde birisi. Ben de kitaplar böyle rafta tutuyor, bir tanesini bu parmağımla tuttum, çektim, gelmedi kitap. Rafta sıkışık duruyor. İki parmağımla çektim. Ne yapıyorsun dedi. Bu kitabı demiştiniz hocam dedi. Sadullah da oğlum 4-5 yaşında, onun ayağının altında dolaşıyor böyle. Bunu dedi alıp öyle koltuğun üstüne sert koyuyor musun dedi. Müslüman kitaba çocuğu gibi davranır dedi. Bak istemiyorum kitabı dedi, vazgeçti. Birden soğuk bir ortam oldu. Yani kitabı takdim edecektim güya filan. Sen kitaba tutmayı bilmiyorsun daha dedi. Önce dedi etrafını açarsın kitabın böyle dedi. İncinmesin diye rahat rahat alınır oradan kitap dedi. Rahmetullahi aleyh. Böyleleri de vardı arkadaşlar. Sonra oturduk. İşte İstanbul'a geldiği için kütüphanesinden uzak. Burada bir haftadan fazla misafir kalmıştım. Dedi ki Nurettin çok canım sıkıldı dedi. Beni Süleymaniye kütüphanesine götürsene, biraz gözlerimizi sürmeleyelim orada dedi. İşte okumaya vakti yok. Kütüphanede zaten ayakta duramıyor. Bir sürü hastalığı var. Yani işte gözüne sürme çekecek. Kitapları seyredecek. Kitap seyredecek. Bu bir zevk meselesi. Bu ikra diye başlayan kitaba iman etmenin sonucu bu. Sadece o da değil. Zahidül Kevseri rahmetullahi aleyh, Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan son Osmanlı'nın dünya çapında yetiştirdiği büyük alimlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Şu anda eşi benzeri yeryüzünde 3-4 tane olsa bizim halimiz böyle değil, daha iyi olurdu diye umduğumuz büyük şahsiyetlerden bir tanesi rahmetullahi aleyh. Türkiye'yi terk ettiği zaman Suriye üzerinden Mısır'a gidiyor. Yıllar sonra, şimdi dikkat edin arkadaşlar, yıllar sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Makalesinde diyor ki, Türkiye'den çıktığımda Mısır'a gelirken yolda konvoy ara vermişti. Ben o arada Şam'da filan kütüphaneye girmiştim. Orada filan yazma eseri gördüm diyor. Şimdi dikkat edin. Yazma eseri gördüm diyor. O eserden hatırladıklarımı buraya not alayım diyor. Ama diyor kimse ayıplamasın beni diyor. Ezberden yazıyorum bunları diyor. Yani Şam'da konvoy mola vermiş diyor ya Mısır'a. İşte ne kadar ara verilir? Kaç ay mola vermişler midir? Ne kadar mola verdiyse bu herkes işte Şam'da kumaş alalım falan diye gittiği zaman da bu da kumaş almaya gitmiş kütüphaneye. Orada bir kitap görmüş, çok hoşuna gitmiş, incelemiş onu. 15 sene sonra Mısır'da bir makale yazıyor. Yani kimse beni ayıplamasın diyor. Yıllar oldu gördüğüm bu kitabı diyor. Şimdi o kitabı biz aynı kütüphanedeki kitabı inceliyoruz. Virgüllerine bile dikkat ederek yazmış. Sayfalar aktarıyor oradan. Bu da üstelik Arap da değil, Düzceli dediğim zaten. Düzce'den babası İstanbul'a göndermiş bunu. İlerlemiş Şeyhülislam yardımcısı olmuş. Osmanlı'nın da çökme döneminin adamı. Bunun üzerine Osmanlı çökmüş zaten. Bir kütüphanede bir saat duruyor. Daha doğrusu Şam'a uğruyor. Bak işte tarihi yerler, ne kadar burada kumaş ucuzdur filan. Battaniye al, bir şeyler alsana. Gidiyor kütüphaneye uğruyor. Kütüphanede bir kitap görüyor. Onun kafasına yazıyor. Kalem yok, defter yok. Zaten sürgün gidiyor. Yani bu her an yakalandığı bir yerde alınacak, hapsedilecek bir tarza gidiyor. Kaçak bir yolculukta not tutuyor. Kafası ne kadar boş, ne kadar dinlenik ki not tutuyor. Şöyle de olabilir gerçi, cep telefonuyla fotoğrafını çekmiş olabilirdi yani. 1925'te cep telefonuyla da yapmış olabilirdi bu işi. Sonra cep telefonunu büyütmüştür bilgisayarda çektiği resmi. Mesele arkadaşlar teknoloji meselesi değil. Aşk meselesi. Himmet meselesi.
kafan büyük oldu mu vallahi bilgisayara da ihtiyacın yok. Ama kafan küçük oldu mu milletin kitap yazdığı bilgisayarla sen oyun oynarsın akşama kadar. Bilgisayar adam büyütseydi çocuklarımız çoktan Evliya Çelebi olmuşlardı. Her çocuğun bilgisayarı var şimdi. Mesele teknoloji meselesi değil. Yani Almanlar çok okuyorlarmış. Şimdi okuyorlar mı onu bana söylesin bir kimse. Burada kardeşler biz İbnül Cevzi'yi kuru kuruya övmekte bir yarar elde edemeyiz. İbnül Cevzi'nin büyüklüğünü konuşurken niye küçük kaldığımızı da anlıyor olmamız lazım bizim. Ama özellikle vurguluyorum. Bir, İbnül Cevzi ümmetin tıpkı bugünkü Irak gibi olduğu bir zamanda Bağdat'ta yaşadı. İşgal güçlerinin vurup dağıttığı zamanların adamıdır. Bir. İki, İbnül Cevzi 3 yaşında babası ölmüş. Annesi de bu çocuğa ben bakmam diye atmış bunu. Ne ana ne baba büyümüş. Halası Allah rızası için götürmüş caminin imamına vermiş bunu. Sen bak bu çocuğu demiş. Yetim gibi öksüz, annesiz büyümüş bir çocuk. 17 yaşında ezber bildiği kitapları ben size söyleyeyim arkadaşlar. Az çok Buhari kaç cilt görüyorsunuz. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Muvatta, Ahmet bin Hanbel'in 40 bin hadis bulunan kitabı, Sa'd bin Tabakat, ondan sonra yani şu anda benim ismini hatırlamakta sıkıntı çektiğim kimi 10 cilt kimi 5 cilt olan kitapları 17 yaşında bitirmiş. 17 yaşında biraz önce dinlediğiniz hafızın kıraatinden 7 türlü yapabiliyormuş. Kari bir de aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'i 7 türlü ezber biliyor. Yetim, ana yok, kimse yok. Halası götürmüş camiye vermiş bunu. Caminin imamı da ilgilenmiş bununla. Para yok, pul yok. Ama bir şey var. Kendi hatıratında diyor ki doğduğumdan beri kendimi kitap aşkıyla yaşamış bilirim diyor. Şu dünyada okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor adam. Bizi delirtmek için. Okumaya hasret gideceğim ona yanarım diyor. Okuduğu kitaplar arkadaşlar. İstanbul'da bütün camilerdeki imamların, müezzinlerin kitaplarını toplasan, hepsini ayrı ayrı kitap saysan, İbn-i Cevzi'nin okuduğu, yazdığı kitap kadar kitap yoktur burada. Adam okumaya hasret gideceğim ona yanıyorum diyor. Bu bir sevda meselesi. Neye aşıksan Allah onu sana veriyor. Biz çocuklarımıza sınıf geç sana telefon alacağım diyoruz. Sınıf geç sana bilgisayar alacağım diyoruz. O da Allah şu güneşi durdursa da bir satır fazla kitap okusam diye uğraşmış. Herkese istediğini veriyor Allah. Biz bisiklet sevdirdik çocuğumuza, bisiklet aldı çocuklarımız. Biz okumayı sevdirmedik. Bizi okurken görmedi ki çocuklar. Bunaldık, çok yoruldum, biraz kitap okuyayım diyenimiz oluyor mu hiç? Bu adam Şiilerin jurnallaması üzerine 5 sene hapis yatmış. Günler açmış kafasında. Derdi ne? Kitap okuyacak hapishanede. Kitap okuyacak. İçimden geçiyor. Ben o zaman olsam mezarının duvarını filan kitaptan yapardım. Orada dirilirse okusun diye. Nasıl olsa toprakta çürümüyor kitap. Yani bunu kitapla bir kenara koy. Bu adam hastalık mastalık hissetmiyor. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh. Ümmetin yüz akı arkadaşlar. Ümmetin yüz akı. Ve benim en çok dikkatimi çeken yıllardır böyle İbnül Cevzi'yi şöyle mahşerde bir görsem bir kucaklaşsam geçiyor içimden. Böyle öyle sevdiğim bir insan olmasının temel nedenlerinden biri. İki şeye çok dikkat etmiş. Bir, bütün 87 sene yaşamış bu dünyada, müthiş şöhret zamanında da, ama camide cemaate giden bir hacı dede rolünü hiç bozmamış. Şöhreti şımartmamış buna. Mesela 20 yaşındayken en çok sevdiğin kim, kimden etkilendiğin sorusuna Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri, İmam Gazali diye cevap vermiş. Üçü de farklı mezhep insanı. Bu Hanbeli, kendisi Hanbeli alimlerinden. Ama Ahmet bin Hanbel kaldırabilse mezarından elin ayağını öpecek. Öyle Ahmet bin Hanbel hayranı. Hasan Basri'ye çok hayran. Bir de İmam Gazali, kendisinden bir asır kadar önce yaşamış, İmam Gazali düşkünü. İhya'yı da ezber biliyor zaten. İhya-i Ulumuddin'i ezberlemiş. Yani bulamam kitabı diye ezberlemiş. 60 yaşında Ahmet bin Hanbel'in hayranı,

Hasan Basri'nin hayranı, Gazali'nin hayranı. 80 yaşında yazdığı Saydul Hatır isimli kitabı var. Herkese İmam Gazali'yi tavsiye ediyor. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gidin diyor. Hasan Basri'yi unutmayın diyor. İlk günkü İbnül Cevzi 80 sonrakiyle aynı.

şöhreti şımartmamış buna. Mesela 20 yaşındayken en çok sevdiğin kim, kimden etkilendiğin sorusuna Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri, İmam Gazali diye cevap vermiş. Üçü de farklı mezhep insanı. Bu Hanbeli, kendisi Hanbeli alimlerinden. Ama Ahmet bin Hanbel kaldırabilse mezarından elini ayağını öpecek. Öyle Ahmet bin Hanbel hayranı. Hasan Basri'ye çok hayran. Bir de İmam Gazali, kendisinden bir asır kadar önce yaşamış. İmam Gazali düşkünü. İhya'yı da ezber biliyor zaten. İhya Ülümüddin'i ezberlemiş. Yani bulamam kitabı diye ezberlemiş. 60 yaşında Ahmet bin Hanbel'in hayranı, Hasan Basri'nin hayranı, Gazali'nin hayranı. 80 yaşında yazdığı Saydul Hatır isimli kitabı var. Herkese İmam Gazali'yi tavsiye ediyor. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gidin diyor. Hasan Basri'yi unutmayın diyor. İlk günkü İbnül Cevzi 80 sonrakiyle aynı. Şöhret çıldırtmamış bunu. Az çok biz de anlıyoruz bu işlerden dediği hiç olmamış. O 80 yaşında 20 yaşındaki talebe hala. Zaten okuma delisi oldu mu talebelik bitmiyor ki. Hep okuyorsun. Edepte de o seviyede durmuş. Ama onurlu bir adam ha. Şakası filan yok. Kazara yani böyle sinirlendiği zaman ağzından ateş fışkıyor. Öyle işte. Tavizci bir tip değil. Biz talebeyiz abi, böyle işlerden anlamayız değil. Kazara seni görmesin bir hadisi inkar ettiğin ya da bir yanlış sözü ağzından çıktığını ya da mesela çıkacaksın sen İbnül Cevzi'nin yanında Ebu Hanife bu işten ne anlıyor diyeceksin de seni parça parça etmeyecek orada, öyle bir şey yok. Ümmetin geçmişine karşı müthiş saygısı var. Sıfat-ı Safve isimli bir kitabı var. 10 sayfa üst üste okuyamazsınız o kitaptan. Orada Efendimiz'i anlatıyor. Ashab-ı kiramı anlatıyor. Allah dostlarını anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz'i anlattığı bir kitabı vardır. Yani en fazla 20 sayfa okuyabilirsiniz üst üste. Geçmişe hürmeti sınırsız. Müthiş bir hürmet, bir saygı. Zaten kalkan edeple kalkmış arkadaşlar. Edebini bozanı çökertmiş Allah. Gazali de öyle. Yani ümmeti Muhammed'in en çok okunan kitaplarından birisini yazdığı halde bir mağarada ölmüş. Böyle bir bedevi köylü tipiyle bir hayatıyla şöhret bulmuş. O 3 satır makale yazdığı için kendisini bulunmaz deha zannedenler ölümüyle beraber, hatta ölmeden ölüp gitmişler. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh müthiş bir kalemi var. Müthiş kaleminin yanında hoparlör gibi de bir ağzı var. Torunu dedesinin konuşma yaptığı yerleri anlatıyor. 10 bin kişiden az dinleyen olduğunu görmedim onu diyor. Arkadaşlar 10 bin kişi ne eder biliyor musunuz bir meydanda? En düz yer Dicle Vadisi olduğu için Dicle'nin kenarında buna konuşma yerleri ayarlanırmış. O da halifenin sarayının düzlüğüne rastladığı için halife de mecbur balkonlardan çıkıp bunu dinlermiş. Halife kim varsa artık konuşmaya başlıyor. Sonunda yani büyük bir bölümü dinleyenlerin yerlere bayılmış vaziyette, bu da kendinden geçmiş, elinde melinde ne varsa sarık marık atmış gitmiş, o vaziyette böyle bir perişan vaziyette oradan ayrılıyor. Konuşurken de müthiş konuşuyor. İbn-i Cübeyr isimli birisi var. Arap tarihinin evliya çelebilerinden bir tanesi. Endülüs'ten yani İspanya'dan hacca gelmiş. Yürüyerek gele gele gele Bağdat'tan öyle ine ine gitmiş. Birkaç sene sürmüş haccı işte, öyle birisi. Bunun bir konuşmasına rastlamış. Diyor ki hatıratında, yani Allah bana haccı nasip etti, sevinçliyim ama diyor, İbnül Cevzi'yi dinledim ya bir gün diyor, o hac gibi bir şeydi zaten diyor. Yeniden doğmuş gibi oldum o gün diyor. Anlatıyor o konuşmasını, bir bölümünü notlarda bulacaksınız. Yani uzun uzun anlatıyor, çok kısa bir bölümünü kestim aldım. Müthiş bir şey. Arkadaşlar o kadar enteresan bir konuşma üslubu var ki, kendi hatıratında benim konuşmalarımdan etkilenip ben iman ediyorum, Müslüman olacağım diyen 100 bin kişi kadar hatırlıyorum diyor. İçkiyi bıraktım, tövbe ettim diyenler kaç kişi bunu bilmiyorum diyor. Yani konuşmasında bereket var. Ve konuştuğu zaman kendine has bir üslubu var. Mesela geliyor, konuşma yapacağı yerde minbere çıkıyor. O minbere çıkınca 20 hafıza Kur'an okutuyor. 20 tane hafız çıkıyorlar, Kur'an okuyorlar. O Kur'an okuyan hafızlar Dicle

vadisini böyle işte nasıl coşturuyorlarsa en az 10 bin kişi meydana sıkışmışlar. Sonra bu çıkıyor konuşmaya başlayınca bu hafızların okuduğu ayetlerden konuşuyor. Böyle şiir miir okumuyor. Ahireti anlatıyor, cenneti anlatıyor. Kendisi yemeyen içmeyen bir tip zaten. Yemesi sınırlı. İşte ekmek yemediği için pastayla idare ediyor genelde. İşte pastaneden pasta. Yemeyen içmeyen bir tip. Ayakta duracak kadar yiyor. Gerisi ömrü ibadet etmek, namaz kılmak, teheccüde kalkmak, işte Müslümanların işleriyle uğraşmak. Müthiş siyasetçi aynı zamanda. Yani konuşma yaptığı yer halifenin sarayı Bağdat'ta. Sarayın bahçesinde konuşma yapıyor. Bunun evi halifenin sarayına işte iki mahalle öte. Bütün Bağdat ne kadar o zaman? 87 senede bir defa saraya girmemiş. Hiçbir daveti kabul etmemiş. Bir gün sizi ziyaret etsem öbür gün sizin istediğiniz gibi konuşurum demiş. Kaleminin sahibi, şakası yok. Dilinin sahibi. Yani böyle gayreti, takvası, zühdü mesela hiçbir devlet yöneticisinden bir lokma almamış hayatta. Hediyeler çuvallarla geliyor buna. Kıymetini biliyorlar. Bir ikincisi de dilinden Allah'a sığınıyorlar bunu. Yani bir yerde ağzından ulan lanetli halife diye bir cümle çıkar. Linç eder insan. Orada mesela İbn-i Cübeyr denen seyyah anlatıyor. Ben gördüğüm o sahnede diyor. O binlerce insandan bu konuşması bittiğinde hayatta alan, sağ alan kim aldı anlayamadım mı diyor. Kimi bayıldı, kimi yerlere yattı diyor. O da bayıldı zaten son konuşurken. Böyle enteresan. Öyle bir sahnede bu lanetli halife bir de buraya gelmiş utanmadan diye ağzından bir cümle kaçsa linç eder insanlar orada o halifeyi falan. Buna hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar. Mesela halifeler genelde Hanefi fıkhından bu Hanbeli. Ama buna rağmen dinini, Allah'ın şeriatını, Kur'an'ı, sünnet her şeyden üstün tuttuğu için bunun mezhebine filan bakan yok. Çünkü herkes biliyor ki bu mezhep ırkçısı filan değil. Bu Kur'an delisi, peygamber delisi birisi. Bunun mezhebi Allah, mezhebi sünnet, mezhebi ashab-ı kiram. Yani böyle kör bir alim, kör bir taklitçi olmadığı için de hürmeti sınırsız görmüş. Saygı görmüş. Buna rağmen arkadaşlar iki musibet yaşamış. Birincisi Hazreti Ebubekir'in torunlarından üstelik. Yani çocuklarına yazdığı bir vasiyeti var. Yavrum benden sonra şerefimize dikkat edin biz Ebubekir'in torunlarındanız diyor. Hikmet-i ilahi arkadaşlar oğlu şarapçının tek. Hatta şarap parası bulamayınca bunun kitaplarını çalmış satmış. Adamın hayatta kitabı canı kadar değerli. Çocuğu bunun kitaplarını satıp meze alıyor kendisine bir şeyler yapıyor. Bağdat'ta zaten yani dediğim gibi işgal yılları, içki filan serbest bunun döneminde. Bu da bir vaazında oğlunu evlatlıktan kovduğunu, tövbe etmediği sürece bunu evlatlığa kabul etmediğini söylüyor. Daha sonra bu öldükten sonra rahmetullahi aleyh çocuğu bunun çocuğu için yazdığı vasiyetini en son kitap olarak satıyor. Peki son meze parası olarak bunun son kitabını görüyor. İlk cümle çok dikkatini çekiyor çocuğun. Yani alıcı bakıyor kitaba. Oğlum diyor bu sen misin bu adamın çocuğu? Diyor. Evet diyor. Bak sana ne yazmış baban burada diyor. Açıyor. Oğlum biz Ebu Bekir'in çocuğuyuz şerefimi koru diyor. Ebu Bekir'in torunuyuz diyor. Amca ver o kitabı satmıyorum diyor. Gidiyor. Bir insanda arkadaşlar ihlas olursa sen öldükten 30 sene sonra bile Allah seni koruyor geliyor. Tövbe istiğfar ediyor. Bütün babasının sattığı kitaplarını yeniden piyasadan topluyor. Ama tabii her halükarda iş işten geçiyor. Bunun oğluyla ilgili yani en umudu torunu, o çocuğundan olan torunu, yani o berbat adamdan olan torunu bunun emsalinde bir alim olarak tekrar yetişiyor elhamdülillah. Aynı kalitede kızları var. Kızları da kadın dünyasında böyle şöhretler enteresan. Kızlarından umduğunu bulmuş ama. Kızları da müthiş bir yetenek ve hizmet ehli olarak yetişmişler. İkinci olarak da arkadaşlar Abbasi döneminin son yılları Selçukluların işte Harzemşahlar falan vesaire Melikşahlar falan o kadronun ve İran kökenli Rafizilerin
Abbasi Sarayı'nın altını oydukları dönemdir. Müthiş bir şekilde altını oydular. Abbasi Sarayı'nın Moğollar da geldiler, eliyle koymuş gibi kaldırdılar. Çünkü içi oyulmuş bir saltanattı zaten hilafet maalesef. Bu dönemde İbnül Cevzi siyasetle de ilgileniyor. Sıkı bir şekilde konuşmalarında, kitaplarında Ümmet-i Muhammed'in kaderiyle bu şekilde oynanmasına karşı çok ağır uyarılar yapıyor. Rafiziler de sarayda etkin oldukları bir dönemde bunu alavara dalavara 5 yıl hapse attırıyorlar. Hapisten sonunda bakılıyor ki hakikaten masum, zavallı birisi hapse atılmış oluyor ve af gibi bir şeyle Bağdat'a geri gönderildikten bir hafta sonra da Allah Teala ruhunu alıyor. Yeniden böyle bir maceraya, kavgaya, gürültüye bulaşmadan vefat ediyor. Arkadaşlar, Ümmet-i Muhammed İbnül Cevzi'nin sağlığında da değerini bildi. Ölümünde de değerini bildi. Ramazan-ı Şerif'in 12. gününde vefat etmiş. Bunun cenazesinde ölmemek için insanlar oruçlarını açmak zorunda kalmışlar arkadaşlar. Ne demek? Yani Bağdat'ta öyle bir izdiham olmuş ki, yani insanlar ezilip havasızlıktan ölmek durumunda kalmışlar. Öğle namazında cenazesi kılınmış, akşama kadar gömememişler bunu. Yani ümmetin çünkü yüz akı, o zaman da yüz akıydı, şimdi de yüz akı, orucunu açanlar olmuş. Cenazede ne kalabalık olacaktı, açık havada üstelik. Kapalı bir yerde kılınmamış ki cenazesi. Yani nasıl o zamanki caddeleri diyelim, on binlerce insan izdihamlı bir şekilde doldurunca ezilmek ve havasızlıktan ölmek zorunda kalanlar, ölmek tehlikesi geçirenler, yani oruçlarını açmışlar, oruç açmak zorunda kalmışlar, öyle büyük bir izdiham. Yani Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, yani tavsiye edeceğim kitaplarını, filan kitabını tavsiye etsem desem öbür kitabından dolayı benden hak ister kıyamet günü diye korkuyorum. Ama Telbis-ü İblis isimli bir kitabı var. Şeytanın insanı kandırma taktikleri demek. Orada kafirleri nasıl kandırdığını, hocaları nasıl kandırdığını, müezzinleri nasıl kandırdığını, hacıları nasıl kandırdığını, ikinci defa hacca gitmeyi insana niye şirin gösterdiğini, Kabe'de insan Medine'de niye dükkanlara gider, bunu inceliyor. O kitabını okuyan, bu adam Nurattin Hoca yanlış anladı ya, bu psikoloğun teki herhalde, ne anlar hocalar bu işlerden zannedersin. O kitabını tavsiye etsem bana beddua ettirirsiniz. Onu elinizde gören birisi, bu melun kitabı ne okuyorsun diyecek. Kime ait olduğunu, ne olduğunu bilmeyecek. Çünkü hocalar onu görünce bakacak olan bizim foyamızı meydana çıkarıyor. Müezzinler görse müezzinlerin foyasını. Çünkü İbnül Cevzi'nin dostu yok arkadaşlar. Seni sünnete aykırı gördü mü dostu değilsin onun sen. Yedi seni. Burada hacıları tenkidi var ki örnek olarak onu koydum. Ben hepimizi ilgilendirir diye. Yani babasının hasta olduğunu bile bile bir insan hacca niye gider, bu sorunun cevabını tahlil ediyor. Çünkü şeytan seni hac diye kandırıyor diyor. Yüz defa hac yapsan bir babanın duasını almak değil o Allah katında. Ama bu mantığı kaybettin mi bir daha hacca gidiyorsun. Telbis-i İblis isimli kitabı, kitap filan değil. Onu babama Mekke'den göndermiştim. Dedi ki bu kitabı okudum da dedi bir şeyi anlamadım dedi. Ona şeytan yazdırtmış olmasın bu kitabı dedi. Niye dedim? Ya dedi, o günden beri çok fena korktum ben dedi. Ben de bir yolda mıyım diye. Mesela Kur'an okuyan hafızların niye para düşkünü olduğunu ondan anlarsınız. Çünkü diyor ki şeytan ister ki kimse Kur'an okumasın. Okuyanın da bari Kur'an'ını satarak sevap kazanmamasına razı olduğu için çok paracıdır Kur'an okuyanlar diyor. Bizim hafızımızı cengit ettiğimi zannetmiyor yani, o ayrı bir konu. Yani bildiğiniz hafızlardan söz ediyorum işte. Niye para düşkünüdürler? Hoca deyince niye atla yemek yemek, ikram görmek gelir? Bunu o kitapta bulursunuz. O kitap yüzünden işte Şiiler ona 5 sene hapis cezası takdir ettirdiler.
Öyle öldürtecektiler onu da halkın baskısından korktu hilafet. Serbest bırakmak zorunda kaldılar onu. Saydül Hatir isimli bir kitabı vardır.

Aklıma Takılanlar kitabın Türkçesi. 80 yaşında yazmış bu kitabını. Kitabın başında diyor ki, ya diyor, her konuda bir kitap yazdım. 400 kitap yazmış çünkü. 400 cilt değil ha. 400 konuda kitap yazmış. Bunların içinde tıp kitabı var, astronomi kitabı var. Çok iyi Yunan filozoflarını biliyor. Abdestsiz olduğu zamanlarda felsefe kitaplarını okumuş. Şimdi abdest için su getiriyor çocuklara. Boş durmamak için felsefe kitabı okumuş o arada. Sonra Yunan filozoflarını tenkit eden kitaplar yazmış. Yani okuma makinesi gibi bir şey. Şimdi diyor ki, çok kitaplar yazdım diyor. Bazen insan boş kalınca, avara kalınca kafasına bir şeyler takılıyor diyor. Bu kafama takılan şeyleri kitap olacak durumda değil. 15 satırlık, 20 satırlık notlar. Bunlar zayi olacak diye korktum diyor. Gelecek nesle bunları da aktarayım düşündüm diyor. Bana göre Kur'an ve hadisten sonra fıkıh kitabından değerli bir kitap o. Hangi baskısını gördüysem almışımdır. Ona yakın baskısı var bende. Yani en son bir baskısı çok hoşuma gitti. 5 tane aldım. Olur ki biri kaybolur maybolur. Bir tanesini eve bıraktım, bir tanesini arabada tutuyorum, bir tanesini kütüphanemde duruyorum. Yani o kadar değerli bir kitap ki, çünkü arkadaşlar 50 bin cilde yakın kitap okumuş bir insanın hatıraları bunlar. Fıkıh kitabına falan benzemez. Ve yani bu kitabı cesaret etmek, tercüme etmeye bir türlü cesaret edemedim. 30'a yakın kitap tercüme ettim. Evet, bu kitabı zayi ederim korkusuyla tercüme edemedim. Kimse de tercüme etmiyor. İnşallah yani o kitaptan Türk halkına yarayacak şeyleri Ramazan'a kadar tercüme etmiş olacağım. Sonunda kafama bunu da koydum. Kıyamet günü herkes tutunacak bir etek ararken İbn-i Cevzi'ye derim, ben senin kitabını tercüme etmiştim diye umuyorum yani inşallah. Yani o kitabın arkadaşlar tamamı tabii bize yarayacak düzeyde değil. İşte düşünün yani bütün İslam tarihini özetle ve müthiş tarihçidir. Tarihte sayılı adamlardan birisi. Tarihi bilgisi çok fena. Böyle. Asas mesleği hadis alemi bu. Çünkü aşağı yukarı 100.000'e yakın hadis biliyor ezber. Senetleriyle, ravileriyle falan beraber. Tefsirde de birinci sınıf adam. Tarihte de eşine az rastlanır bir adam. Acayip bir tip. Böyle bir adamın hatıralarını düşünün. Hatıra derken işte Bağdat'a giderken birisi bize yemek ısmarladı. Dedik ki biz bu kebaptan yemeyiz. Acı. Öyle hatıralar değil ha. Mesela bir oğlu aşağı yukarı 300'e yakın hatıra kendisi rakamlandırmış. Mesela birinci hatırasını söyleyeyim. İnsanlar niye harama düşkün oluyorlar da helaller zevk vermiyor? Hatıra dediği bu şey. Mesela işte biraz önce anlattım. Misafirlerin vakit işgaline karşı ne yapılabilir? Adamın hatıra dediği de bir kitap konusu zaten. O kitap bir cilttir. En az 300 cilt eder benim gözümde. Böyle müthiş şeyleri var. Mesela orada işte insan diyor evlilikten niye kuru kuruya diyor sadece yemek pişirecek bir kadınla evlenmeyi anlar diyor. Evliliğin tabii bir gerekçe olduğunu anlatan öyle enteresan bir iki sayfalık notu var ki orada. Yani evlenmeden önce muska olarak onu yazıp bir adamın omuzuna bağlasan mutlu olur herhalde. Öyle zannediyorsun. Rahmetullahi aleyh. Müthiş bir insandan söz ediyorum arkadaşlar. Ve takvalıktan söz edince bir benzerini bulamıyorsun. İşte Ebu Hanife var onun bir benzeri takva adam. Dünya nimetlerine tenezzül etmemiş. Yazdığı kitapları arkadaşlar onda birini yazan birisi zengin oluyor, abat oluyordu o zamanda. Bu hayatta hiçbir kitabından 1 lira almamış. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kitap okumak deyince arkadaşlar şimdi ne anlaşılıyor? Gazetede bakıyorsun Ramazan'da en iyi reklamı hangisi verdiyse ölçüyorsun bir de onu. 1,5 karış. Kardolabın kenarındaki yerde de 1,5 karışlık boş öyle. Zaten kitap şimdi öyle alınıyor biliyorsunuz. Yani mobilya türü bir şey olarak alınıyor. Ondan sonra ön sözünü okudun mu gelip Nurattin Hoca'ya müthiş bir kitaptı hocam okudun diyorsun. Neresini okudun diye soruyorsun. Ön sözünü okumuş, ön sözünden de ön cümleyi okumuş zaten. Çünkü ben onu İhya'yı okuduğunu nereden anlıyorum okumadığını veya biliyor musunuz? İhya'yı okuyan adam gelip ben İhya okudum demez. İhya'nın vermesi gereken ilk şey mum gibi erimektir. Sen kazık gibi dikiliyorsun karşımda. Sen İhya nereden okuyacaksın kardeşim? İhya var senin evinde. Ona itiraz etmem bak. Olur çünkü bayağı kalın kitap. Bayağı yer tutar. Hele şimdi baskıları o kadar müthiş ki İhya'nın.

Ona bir itirazım yok. Sonra arkadaşlar, yani bu zatların kitap okuduğu dönemlerde enteresan bir şey var. Verrak denen meslek var o zaman. Kırtasiye de kelimesi o zamandan, Bağdat'tan kalma bir kelime. Verrak var, kırtasiye var. Kırtasiye demek kağıt satan adam demek. Adamın 20 tane kitap var. İşte İbnül Cevzi'nin 20 kitabının orada var. Şarapçı çocuğu getirip satmış, orada duruyor onlar. Sen gidiyorsun, boy boy böyle ambalaj kağıtları var ya, kağıtlar öyle, Çin'den gelmiş. O zaman da Çin'den geliyordu kağıt. Gidiyorsun 5 top kağıt alıyorsun. Orada bir masa var. Şu kitabı okuyacağım diyorsun. Okuyorsun, alıyorsun. O kitabı divitinle orada yazıyorsun. Kimse sana kitap basıp vermiyor. Baskı diye bir şey yok arkadaşlar. Ya da çok alim biriysen talebelerine diyorsun, şu kitabı yazın getirin bana. Onun için Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir kitabın 10 tane yazma nüshası var diyor. Ne demek 10 tane yazma? Kitabı aslında adam bir tane yazmış. Ama okumak isteyen o kitabı alsa adam kitabını vermiyor ki. Ya onu ders olarak okutuyor, sen not tutuyorsun. Mesela Buhari'nin 100 tane yazması var diyor. Ne demek? Bir hoca okumuş Buhari'yi, talebe de yazmış, o arada bir cümle eksik çıkmış. Onun için tahkik edilen, redekte edilen kitaplar karşı karşıya konur. İlk müellifin yazdığını buluyorsan yapacak bir şey yok. Orijinalini buldun. O genelde Moğollar veya Amerikalılar tarafından yakılmıştır. Orijinal bu, ne yapıyorsun bu sefer? Başkaları tarafından not tutulmuş 3-4 tanesini karşına koyuyorsun, karşılaştırıyorsun, en doğrunu sayı çıkarıyorsun. Onun orası eksik, bunun burası eksik. Bu şekilde bu adamlar, bu bahsettiğim 50 bin cilt kitap okumuş bu kitap canavarı, tamam mı? Kütüphaneye girip şöyle sallanarak okumamış bu kitapları arkadaşlar. Cahiz diye birisi var, o da bunun yaşıtlarından. Onun böyle takva yönü falan olmadığı için 20 sene sonra bile bu İşi vaktince çok olanlara pek sırası gelmez onun. Edebiyatçı birisi işte. Allah rahmet etsin, bile değil mi diye düşünüyorum yani, ama şimdikinden daha tabii emsalsiz birisi. Bir gün kadının biri ressama gitmiş. Demiş ki ressama, bana demiş şeytanın resmini çizsene demiş. Ressam da demiş ki ben şeytanı görmedim ki demiş. Bana demiş tipsiz bir adam getir, ona benzeteyim onu demiş. Bu da gitmiş cahaza demiş, seni demiş bir yere götürsem bir saatliğine gelir misin? Ne yapacaksın demiş. Rüşvet ne kabul eder, sana oradan bir kitap alırım demiş, gelirim demiş. Cahazı götürmüş, bu benziyor mu? Hah, bunu yaparım demiş. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? En son saçını taradığından 20 seneyi hatırlıyor. Saçına tutmamış. Saç taramayı kitap okuma düşmanı görüyor çünkü. O kadar tipsizleşmiş ki kafası, kadın bunu şeytan diye götürmüş ressamın önüne. Şimdi arkadaşlar, lise bitirecek, hafız olacak, üniversiteye hazırlanacak. Artist gibi akşama kadar aynanın önünde duruyor delikanlı, ondan sonra da ben onu götürmem lazım ressama. Şeytan örneği olarak değil de hayatta alim olmaz adam resmi çizmesi için. Arkadaşlar, ümmetimizin ne mübarek geçmişi var ya. Nasıl övünmem ben bu geçmiş. En berbatı cahiz bile kitap delisi. Bizim en takvamız aynanın önünden çıkmıyor. Ümmetin orijinali biz değiliz arkadaşlar. Müslümanız elhamdülillah. Allah imanımızdan bizi ayırmasın, ama ümmeti Muhammed'in örneği olacak bir model değiliz. Her halükarda konuşulacak o kadar şey var ki İbn Cevzi'nin, yani benim onun kitaplarından alıntılarım sabaha kadar bitmez. Ama ben burada size arkadaşlar, benim hayatıma yön veren, uykularımı kaçıran, beni 40 yaşına kadar evlenmeyeyim bu adamların kitabından okuyayım diye kafamı bulandıran adamlardır bunlar. Sonra Allah babamdan razı olsun, 28 yaşındaydım, beddua ederim diye korkuttu beni, evlenmek zorunda kaldım. Ben 40 yaşına kadar bu kitaplara doyacağım diye kararlıydım. İşte İbn Cevzi de doymamış. İyi ki öyle bir karar vermedim yani. Bozdum kararımı. O da 80 sene okumuş. Kitabı hasretten gideceğim bu dünyada diyor. Hiç kitap görmemiş valla. Ne yapsın? Arkadaşlar, bu broşürü okumanızı tavsiye ederim. Bir örnek alırız filan diye değil. Ulan bizim geçmişimizde böyleymiş işte diye hiç olmasın teselli eder. Güzel çay içip muhabbet ederiz o halde yani, hiç olmasın. Vakit kalır. Konuşmak için malzeme çıkarırız. Hayır. Arkadaşlar, biraz erkekliğimizden, biraz kadınlığımızdan utanırız belki. Yazık yahu. Bir telefona harcadığımız vakit bile bizim
İbn-i Cevzi ile kıyamet günü bir araya gelmemize engel arkadaşlar. İsraf ettiğimiz vakitlere bakınız. Yani ben lokantalarda mecburen yemeğe gittiğim oluyor. Böyle yetim çocuk gibi bekletiyorlar. Ulan ne bekliyorsun diyorum. İşte sipariş verdiniz ya, sipariş geliyor. Götür siparişimi kardeşim. Hemen gelirse ayıp. Niye? Bir yemek 45 dakika sürermiş. 45 dakika alimallah bir ayda yemeğe harcadığı vakit değildir İbn-i Cevzi. Zaten o karısını boşardı onu 45 dakika beklesiydi orada o. Arkadaşlar yahu getir kardeşim, çiğ olsun bunu getir diyorsun, getirmiyor adam. Bekleyeceksin orada, bir salata getiriyorlar, böyle bekliyorsun. Bu bitti, tatlıyı getirin, yok, o da yok. Niye? Yemek kültürü. Lanet olsun bu kültüre. Lanet olsun. Yemeğe, ulan yemeğin kültürü olur mu lan? Boğazından aşağı gidiyor, pislik oluyor. Bundan kültür olsa ne olur? Çiçek olsa ne olur? Yemek kültürüymüş. Çok çiğneyecekmişin. Vallahi çok çiğnemek tıbbi bir gerekçeymiş. Onu bilmiyorum ama İbn-i Cevzi de çiğnenmeyecek şeyler yemiş. O bu kuralı da biliyordu demekti. Çiğnemeden yutulmaması gerektiğini biliyordu. Çiğnenmeyecek şeyler yemiş demek ki. Arkadaşlar, korkarım Allah kıyamet günü bize der ki, tamam siz kötü zamanda yaşadınız ama İbn-i Cevzi'yi duymamış mıydınız der diye korkuyorum. Bir de arkadaşlar, vakit bulursanız konuşan kitaplıktan okursunuz. Yani çok, çünkü 14 sayfa bayağı vakit gerekiyor bunun için. Haberler var, izlenecek, misafirlik var, ziyaretler var. Sonra biz onun gibi böyle delikanlı da değiliz. Gözlüksüz de okuyamıyoruz. Gözlüğün yanında mı filan. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın Fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat. O ki Vakkas'ın oğlu

bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

0: İşte kavram, işte Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendi.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendi.

0: işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

0: affeyle.
1: Hukukunu affeyle.
2: www.yıldızefem.com.
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: de kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa. Lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm.

baktım sofrasında nice melekler. Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta. İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası. Torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması. Göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur. Kum tanesi Allah diye savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur.
ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma. Halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş. Hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda. Der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür, duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin. Bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14 bin kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçla başlamaz ya hep. Bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi. Ölüm indiren yağmur gibiydi. Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisini Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.

bizde? Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.